0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar son.

gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken geleceğim. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

hani benim güzel annem? Alaşafağımda ülkemin yıldız ışınmak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir ruh taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim.

Kadın tutsaklığın namaşırı bayramı sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarımın eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan, her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Beklemen anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük...

0: Türk Mobilya Mağazası, yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Fivebroker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Fivebroker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

6 çocuk büyütmüş, gariban maaşıyla bu adam.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Altı çocuk büyütmüş gariban maaşıyla bu adam.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi...

0: sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum, tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

hasret zor sazım. Perdelerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor.

0: Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Kuzey Almanya'nın

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Yayınımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşırken sevgili dostlar, her şeyimiz dediğimiz çocuklarımızla ilgili bir haberimiz var. UNICEF araştırmasına göre Almanya çocukların yaşam koşullarında 37 zengin ülke arasında 25. sırada kaldı. Eğitimde eşitsizlik ve çocuk yoksulluğu raporunda ise en dikkat çekici başlıkları oldu. Almanya'da da çocukların özellikle eğitimde eşitsizlik ve çocuk yoksulluğunun her geçen gün yükseldiğini UNICEF'in yapmış olduğu bu araştırmalarda gösteriyor. Şimdi Kerim yine gülecek bana ama Almanya gerçekten yavaş yavaş bazı şeyleri eksik yapmaya ve bunun acısını yıllar içinde çekeceğini biliyorsun değil mi Kerim? Ha? Ne diyorsun?
1: Şey demek istemiyorum, susma hakkımı kullanıyorum.
0: Evet, peki susma hakkını kullanırsan Almanca'yı yap, bir şarkı arası yapalım, hatta iki şarkı arası yapalım, ondan sonra veda için buraya gelelim.
2: Eine neue Studie des Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, also UNICEF, hat alarmierende Daten zu den Lebensbedingungen von Kindern in Deutschland veröffentlicht. Im Vergleich zu 37 wohlhabenden Ländern belegte Deutschland den Platz 25. Damit verblieb das Land wie schon im Vorjahr im unteren Mittelfeld. UNICEF Deutschland bewertet die aktuelle Situation als deutlich unter dem Potenzial des Landes. Die Studie wurde vom Forschungsinstitut Innocenti, einer Einrichtung von UNICEF, erstellt. Seit dem Jahr 2000 untersucht das Institut regelmäßig Lebensbedingungen von Kindern in wohlhabenderen Ländern. In diesem Jahr belegte die Niederlande, Dänemark und Frankreich die ersten drei Plätze. Und damit verschlechtert sich diese Situation im Bildungswesen irgendwo, natürlich auch irgendwo die Kompetenz in Deutschland und damit ein weiteres Problem, was Deutschland leider auch hat. Und das macht uns natürlich alle irgendwo traurig. Eine ganz kurze Musikpause und dann kommen wir wieder für euch zurück.

0: Sevgili dostlar, bu güzel bayram sabahında bugünkü yayının da sonuna geldik. Az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime sizlerle birlikte olacak. Onun dışında gün içinde de Radyo Merhaba uygulamasını indirirseniz %100 Türkçe müzik dinleme ihtimali olan bir aplikasyonumuz var. Oradan bizi dinleyebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medyalarda, Facebook'ta, TikTok'ta, Instagram'da Radyo Merhaba olarak varız. Bu güzel bayram sabahından hepinize saygılar, sevgiler. Tekrar ediyoruz. Ayın 23'ünde cumartesi günü saat 14 ile 19 arasında TGH bahçesinde Hospitalstrasse'de bu güzel bayram kutlamasında bütün Hamburg'u davet ediyoruz. Bizler de orada olacağız. Sizlerle tanışmak istiyoruz ve hep birlikte güzel bir bayram geçirmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Allahsmaldık.
1: Von heute was von uns morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg, also heißt es wieder für euch Chilleradio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen zahlreichen Nachrichten, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wenn es wieder, wie gesagt, morgen um Punkt 9 Uhr Merhaba Hamburg heißt, heißt es wieder für euch Chilleradio einschalten und Merhaba Hamburg einschalten. Bis dann, passt auf euch auf, bleibt gesund und tschüss.

0: Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
3: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan Müşerref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
1: Arif Güven Show.
6: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
7: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
8: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
9: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Arifküven Showtime.
1: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
2: Kilop gibi
1: yepyeni bir Arifküven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Arifküven Showtime.
1: Muhabbetine bayılacağınız. Enerjisine şaşıracağınız. Güleceğiniz. Eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz. Böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz. Arifküven Showtime. Arifküven Showtime. Başlıyor.
4: Kurban olduğum benmiş emmi. Hadi bana bırakma, sen başla abi. Bayanlar baylar.
5: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarız eğleneceğimiz, keyif alacağımız radyo programlarından birisi olur. Bak ne kadar güzel ya. Vallahi söylüyorum, günün bu saati itibariyle bu kadar enerji dolu, bu kadar keyifli. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Instagram'da paylaştım. Dedim ki sürekli pozitif enerji veren, hep gülümseyerek konuşan, cevap veren, nezaketi, saygıyı elden bırakmayan insanlar var. Hakikaten onlar özel insanlar. Onlar kaliteli insanlar. Bakınız ben. Yani tabii şimdi... Evet, kabul ediyorum. Antidepresan kullanıyorum. Tabii canım. Bana kalırsa benim patronlarım da antidepresan kullanıyor. Evet abi, onlar da antidepresan kullanmasalardı muhtemelen benim yayın hayatım bu kadar uzun sürmezdi. Vallahi söylüyorum. Bir de şöyle bir şey oluyor ki, bunun da farkına vardım. Radyoda hakikaten söylüyorum, yani arızayı ben çıkarttım. Daha doğrusu hani biraz böyle bir ortalığı karıştırdım. Ortalığı karıştırdıktan hemen sonra da aman artık hiçbir şey için canımı sıkamam deyip hemen sonrasında kahkahayı bastım abi. Dedim oğlum Arif Güven, ne oluyor? Çaktırmadan gün be gün ilacın dozunu mu arttırıyorsun, ne yapıyorsun? Vallahi söylüyorum ya. Böyle abi, böyle vallahi söylüyorum. Bundan sonra böyle relax, gençlik. Sabır sabır nereye kadar ya? Harbiden de söylüyorum. Hatta şöyle söyleyelim, bu sabrın sonunda gelen selamete artık sormak istiyorum ben. Sen ne zaman gelirsin diye, yani çünkü benim akıl sağlığım gitmeye başladı yavrum, vallahi söylüyorum. Kayış boşa dönüyor, tavsiye ederim hakikaten, söylüyorum, güzel bir yöntem. Saldım abi, saldım. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Aman el alem ne der endişesi. Hiç umurumda bile değil çünkü... El alem ne der endişesindeki elemanın kendisine hayrı yok. Ama senin mükemmel bir insan olmanı bekliyorlar her zaman. Hakikaten söylüyorum, çok enteresan ya. Siz de öyle yapın dostlar. Bırakın el alem ne diyeceğini desin abi. Çünkü birisinin istediğini yapsan ötekine yaranamıyorsun abi. Onun için ben bayadan beri ne istiyorsam öyle yapıyorum. Sonunda zararlı çıksam da yaptım, denedim, içimde kalmadı diyorum. Vallahi tavsiye ederim, zevkli yani. Bak sevgili dinleyenler, el alem savar olarak hizmeti ayağınıza kadar getirdim. Daha ne istiyorsunuz yani? Güzel güzel, güzel bir günümüz olsun inşallah ya Rabbim. Buradayız. Kurban olduklarım. Malumunuz bugün de ekmek paramızın derdindeyiz. Evet. Dur oğlum dur. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, başlar başlamaz dünyanızı karartmış olmayayım ama dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Vallahi. Son racıma bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Dikkat, aman dikkat. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emeklimize, çiftçimize, ev hanımıza, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylık versin yavrum. Ve tabii ki de elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler vallahi. Ki birazdan yoklama yapacağız. Bakalım nerelerden ne selamlarımız var canım kardeşim. Evet, ayrılmayın çünkü ufak ufak artık Arif Güven Showtime başlıyor.

0: Atatürk Gülsü'nden takipteyiz. Ben Ebra Nur. İyi yayınlar.
1: Arif abi kolay gelsin. Dükkandayım, çalışıyorum. İkide bir saate bakıyorum. Babam diyor ki saate neden bakıyorsun? Ben de diyorum ki Arif abi gelecek.

0: etmekten korkarım.
1: Arif Güven
2: Show'dayız sevgili dinleyenler. Muhalibun uzbunları zımbaturları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir hatırlatalım. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası 0530 071 43 55. Canım kardeşim hadi bir daha. 0530 071 43 55. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Aratın çıkacaktır mutlaka. Arif Güven Showtime. Evet. Başka Facebook beğeni sayfamız var. Faal bir şekilde kullanmadığımızı bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Ama hatırlatalım, Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Twitter @arifgüven. Çiçeğim bakalım. Yine sevgi dolu bir dünya mesaj gelmiş ya. Vallahi çok çok teşekkürler. Hissettiriyorsunuz bana, biliyor musunuz? Vallahi. Dün şey dedim ya. Dedim sevgili dinleyenler bugün de eğlendireceğim. Yani ham madde aynı. Mal aynı mal demiştim. Diyor ki abi mal demeseydin ya, zorumuza gitti. Biz de diyor malın müptelası olduk çünkü yani. Çiçeğim onu paylaştım. Vallahi sevdiğinizi hissettiriyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Anlıyorum vallahi illa. Gerçek hayatta bir şey söyleyeceğim. Gerçek hayatta biri beni seviyor olsa, benden hoşlanıyorsa vallahi anlamam, billahi anlamam yani. Ya o derece uzağım mevzuyu, anlatabiliyor muyum? Tabii canım yani. Şimdi bakalım mı? Neredeyiz? Kurban oldum. Buyurun. Gurbetçilerimizle başlayalım. Çünkü Viyana'dan böyle bir mesajımız var. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Patron bugün de seninle birlikteyiz. Londra burada. Almanya burada. Teşekkürler dostlar. İnegöl'den selamlar abi. Eskişehir burada. Açtık radyoyu. Yaz yoklamaya. Elbette yazarız. Elvan'ım çok çok teşekkürler. Buyurun. Mardin'den selamlar. Nazilli burada. Elbistan burada. Yalova'dan selamlar abi. Samsun Bafra yaz yoklamaya. Afyonkarahisar kurban olduğum. Silifke'den selamlar. Adıyaman burada. Adana burada. Oo maşallah toparlanmışız vallahi. Mardin'den selam. Eyvallah. Düzce burada yaz yoklamaya. Nevşehir bize selam olsun. Balıkesir Bigal. Burhaniye burada. Yalova'dan selamlar. Antalya'sı da yaz yoklamaya. Buyurun. Kırklareli burada. Keşan abi Keşan. Kurban oldum. Toparlandık. Uşak'tan selamlar. Merhabalar Arif Bey. Bu ne ciddiyettir, kurban oldum, ne Arif Bey ya. Ben söylüyorum abicim, sokak esprileri yapan adama niye bey denir ya? Tabii canım yani. Buyurun. Düzce'yi söyledin mi abi? Söyleyelim yavrum. Düzce. Buyurun. Bilecik'ten selamlar patron. Tokat yaz bizi listeye. Bolu burada. Giresun'dan selamlar. Giresun. Canım Giresun. Konya Karaman yaz yoklamaya. Buyurun abi. Dedim ya antidepresan kullanıyorum. Benim antidepresanım sensin demiş. Kurban olurum. Benimki de sen ol o zaman. Karşılıklı böyle iltifatlar devam etsin. Kalkım Çanakkale'den. Rahmi Mert selamlar. YouTuber'da diyorlar. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun. Selamlar. Danimarka'ya selam olsun. Güzel insan hoş geldin. Çok stresli bir işte çalışıyorum. Ama senin sesini duyunca bende stres falan kalmıyor. Bornova'dan sevgiler Serpil. Ne güzel ya. Hakikaten böyle iyi geliyor mu sesim size? Bana niye iyi gelmiyor yavrum? Hani şey mi bu? Terzi kendi söküğünü dikemez. Ha? Öyle bir durum bu. Buradayız. Almanya selami. Kurban olduğum selamlar. Hoş geldin çiçeğim. İyi yayınlar. Buyurun Hollanda'ya da selam olsun. De hadi ağaç olduk demiş. Yavrum niye ağaç oluyorsunuz? Benim geliş saatim belli. Gidiş saatim belli yavrum. Tabii canım. Hiç benim ev gibi değil abi. Vallahi benim eve kim giriyor kim çıkıyor o da belli değil yani. Ben benim eve bir şey söyleyeceğim. Kapıya abi dış kapıya böyle bir turnike falan koysam. Ha vallahi söylüyorum ya. Buyurun. İbrahim abimiz burada. Nazlısıyla birlikte. Edirne İpsala'dan selamlar abi. Çeltik fabrikasında. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Geldim sevgili dinleyen, geldim. Arif abi bizi unutma. Ağzına sağlık abim. Nereden geliyor? Dur bakayım. Arif abim Birkan Gümrük olarak iş başında ve radyonun diğer ucundayız. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum ya. Buyurun. Suudi Arabistan'dan, Riyad'dan sevgiler Eser ben. Canım kardeşim bir ses kaydı yollamış ama bu ses kaydı dönüyor açılmıyor. Velhasıl gençlik bak Suudi Arabistan'da da dinleniyormuşuz ya. Merhaba. Dur bakayım. Manavgat'tan Mustafa abi. Şehir içi otobüslerde tüm Manavgat'a seni dinletiyoruz. Manavgat'a özel bir parça istiyoruz senden. Yavrum hakikaten söylüyorum. Çok çok da teşekkür ederim ya. Ne güzel söylemiş. Bak Manavgat'tan Mustafa abi. Şehir içi otobüslerde diyor. Tüm Manavgat'a seni dinletiyoruz. Bu ne? Bakayım. Bizi de yaz. Nazırım, hoş geldin. Sevgili dinleyenler, vallahi bir dünya mesajımız var. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza bizim de kocaman da böyle bir alkışımız, kocaman da böyle bir teşekkürümüz var. Peki memlekette ne oluyor ne bitiyor, ondan haberim var mı? Evet, ondan da haberimiz var. Bazı haberleri toparladık, dolayısıyla da birazdan sevgili dinleyenler haber başlıkları gelecek.
0: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yüksek.

0: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven, Show'da.
2: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
3: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
4: Selam Arif Güven, Löbrugaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
5: Ben Merve.
6: Ben Cansu.
7: Ben Büşra.
8: Ben Aslı.
9: Ben Tuğçe.
10: Ben Şennur.
4: Seni dinlemekteyiz. Seni dinlemekteyiz.
1: Arif Güven Showtime.
11: Arif Güven Showtime.
12: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
13: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey! İşini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
9: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah emanet ol.
10: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
6: Arif Güven Showtime.
11: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
12: Selamünaleyküm Arif abi, Giresungör Adadan Mehmet. Ben de buradayım abi.
13: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
14: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
15: Selam, Kırklar Elinden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. Yayınlar olsun, yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum, enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
6: Arif Güven

0: radyonun sesini biraz daha yükseltin. Ben yayında. Sevgili dinleyenler, hep birlikte şöyle bir afyonu patlattıysak artık memlekette olup bitenlerin haber başlıklarına bakalım. Buyurunuz, mutlu musunuz? Kaç yaşındasınız bilmiyorum ama Fransız bilim insanları 20 yaşından itibaren mutluluğun yavaş yavaş azalmaya başladığını, yavrum 40'lı yaşlarda ise en alt seviyeye indiğini, 50'li yaşlarda artmaya başladığını, bak mesela en mutsuz 40'lı yaşlarda oluyormuşuz. 50'den sonra canım kardeşim o mutluluk böyle artmaya başlıyor. Ama şimdi bunu hani Fransa'da yapmışlar. Fransız bilim adamları açıklıyorlar. Bizim memleket için söz konusu olamaz abi. Velhasıl 40'lı yaşlarda mutluluk en alt seviyeye iniyormuş. Fransız bilim adamları bunu söylüyor. 50'li yaşlarda artıyor. 60'larda, 70'lerde en üst seviyeye çıkıyormuş yavrum. Tabii canım. Niye insan 50-60 yaşından sonra ne bileyim abi çok daha mutlu olur? Sebebi neymiş acaba? Hakikaten söylüyorum yani. Şey mi? 60 yaşından sonra abi idrak gidiyor, yok oluyor falan mı? Hani ya da ne bileyim 60'ından sonra lan zaten 60'a gelmişim, 70'e gelmişim. Bu saatten sonra kötü bir şey olsa ne olur? Deliye her gün bayram modunda mı yaşıyoruz acaba? Bilmiyoruz, gelince göreceğiz abi. Ya da belki Allah hakikaten söylüyor hani. Gitmeden önce son böyle bir gürlük veriyordur bize, bilmiyorum yani. Hadi inşallah biz de yani şu yaşlarda tabii ki mutlu değilim ama 60'larda 70'lerde inşallah ben de mutlu olurum. İnşallah inşallah. Bu nedir yavrum? Buyurunuz. Bu arada yumurtaya böyle bir zam var. Bu yumurta fiyatları hakikaten aldı başını gitti. Niye abicim ya? Ne oluyor ya? Hakikaten söylüyorum ya. Yumurtaya bak ya. Yakında şöyle bir şey olacak herhalde. Yavrum bak, yumurtladı diye tavuğa çeyrek altın falan takacağız ya. Diyeceğiz tavuk kardeş, bu çeyrek altın senin. Sebep? Yumurtladın oğlum lan. Yumurta verdin bize, kıymetli. Buyurun. Bu nedir? Antalya'da bir halk plajında soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs. Oğlum bunlar, tövbe yarabbim ya, şimdi ağzımdan kötü bir şey çıkacak da. Neyse dur bakayım. Antalya'da bir halk plajında soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs başka bir genç tarafından yavrum dövülmüş. Ya bak şimdi, şiddetin her türlüsüne elbette sonuna kadar hayır diyoruz ama bu tarz işlem yapan, bu tarz hakikaten söylüyorum kadınların fotoğrafını çeken, sarkıntılık eden bu arkadaşlarla ilgili haberlerde sonunda dövüldüğüyle biten bütün haberleri görmek, açık ve net söyleyeyim, beni mutlu ediyor abi. Şiddete dediğim gibi sonuna kadar hayır ama bu kadar karaktersizce, bu kadar karaktersizce söyleyemedim, özür dilerim. Yani böyle şeyler yapan insanların dövüldüğünü görmek vallahi beni mutlu ediyor abi. Gerginiz, otobüs. Direkt olayı Recep İvedik'e bağladım. Ama perdelerimi indirince o da öyle diyordu ya. Halı saha maçında kavga çıktı. Tesis sahibi kavgayı durdurabilmek için yavrum ışıkları kapatmış ya. Hadi demiş, karanlıkta artık kim kime denk gelirse yani. Herhalde öyle oldu, bilmiyorum ya. Babacım halı sahada kavga olur zaten ya. Halı sahada kavga olmaz mı yavrum? Halı saha maçlarında kavga biliyorsunuz artık geleneklerde var yani. Bakarız. İşte bu ve bunun gibi daha bir dünya haberimiz var. Anlatacağım genç, relax.
1: Arif Güven. Show time. Kaldırabildiğim kadar eğlenceli.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin.
1: Arif Güven yayında.
0: Şimdi ne oluyor da bitiyor memlekette? Evet, haberler. Bu arada çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi haber yollayan dostlarımız var. Ve az önce yolladılar. Japonya'da yeni trend erkek iş çamaşırında dantel modası. Dedim ki kardeşim, ben bu yıl iş çamaşırını giyersem bana artık Arif demeyin yani. Gamze deyin, ne bileyim Zehra deyin, bir şey deyin yani. Böyle söyledikten sonra abi kırmızı don muhabbetini de anlatsana diyor. Yavrum, bu kırmızı don muhabbeti de şudur. Ya böyle radyo programı olur mu abi? Tondan bahsediyoruz ya. Garip olmadı mı ya? Tuhaf hissettim kendimi. Kırmızı don muhabbeti biliyorsunuz ki yılbaşında sözüm ona insanlara şans getiriyormuş, uğur getiriyormuş. Önce kadınlar arasında modaydı. Sonrasında bu kırmızı boxerlara kadar yükseldi. Dedim abicim, ben hakikaten söylüyorum. Ne olursa olsun abi. Öleceğim bilsem ama tövbe yarabbim, o kırmızı boxer'ı giymem abi. Bana şans getirecekmiş. Ya dondan medet umduysam koca yıl için yani. Yazıklar olsun bana. Giy oğlum, ne olur ki. Ya eğlenmeye gidiyorsun. Düşünsene, kırmızı boxer'ını giymişsin abi. Üstünde de kot var. Eğlenmeye gidiyorsun. Tamam, ne var bunda? Yolda nasıl olsa kimlik kontrolü yapılır gibi polis don kontrolü yapmıyor. Rahat ol ya. Ama tut ki ne bileyim abi, bir kaza oldu. Bacağın kırıldı. Ve bacağı alçıya almak istiyorlar. Doktora yalvarırım, biliyor musun? Vallahi yalvarırım. Derim ki kurban oldum bak Allah. Tövbe ya, şu alçıyı şu kot pantolonun üstünden at. Çıkartma bana yani. Tabii canım. Muhabbet buydu. Onu da anlatsana demişler. Başka radyoculardan istek şarkı isteniyor. Benden abi don muhabbetini anlatsana. Askerlik muhabbetini anlatsana. Panda muhabbetini anlatsana. Muhabbetini anlatsana. İstekleri alıyorum ya. Çitem, şimdi bu ilanı yollayan arkadaşımıza çok çok teşekkür ederiz. Kimdi? Fırat mıydı? Brent evet. Evet, ben bu ilanı gördüm. Bu arada böyle herkesin konuştuğu durumlardan birisi olmuş. 2001 model arabayı satan agresif bir abinin yani açıklama kısmı çok enteresan olmuş. Bu arabayı bilen biliyor, bu arabayı bilen biliyor şeklinde atarlı durumları var böyle. Ne vardı bir tane? Asıl şey vardı ya. Bir ilan vardı, hatırlıyor musunuz? Bildiğin abi... Adam o kadar işler, o kadar böyle keyifli ilanla, arabasının ilanla açıklamalarda bulunmuş ki şey diyordu bak. Aracı bir yıldır satamadığımdan, bu araç başıma belaya sokmadan diyor, kelepir fiyatına satacağım diyor. Arabanın özelliklerini vermiş. Hız tutkunları için, ralli pilotları için, hız yapmayı sevenler için diyor, kaçırılmayacak bir araç. Araçta ekonomik yakıt sistemi mevcuttur. Bir de diyor ki bak, gaza diyor aşırı basıldığında araç tekleyip sizi dürterek ayağınızı gazdan çekmesini sağlıyor. Bak diyorsun, arabanın özelliğine bak ya. Ne diyordu başka? Şey diyordu bir de, dur bak. Diyor ki frene bastığında diyor direksiyon titreyip kollarınıza ücretsiz masaj yapabiliyor diyor. Araba çok hızlı gitmiyormuş. Araç diyor fazla hızlı olmadığından Allah'ın izniyle diyor ölümlü kaza yaşamazsınız diyor. Fazla hızlı gitmediği için de dipnot düşmüş. Diyor ki arabada diyor airbag'te bu yüzden yok, hızlı gidemiyorsun zaten. Yani... Abi bildiğin samimce yazmış abi işte. Boyası berbattır falan diyor. Sanki diyor badanayla boyamışız gibi duruyor diyor. Tabii canım. Neler vardı ya. Şey mi vardı bir de? Hatırlamaya çalışıyorum abi. Çok böyle samimce yazmış. Esprili yazmış yani. İşte arabanın diyor ön kısmında nazar boncuğu mevcuttur diyor. Baba bayılırım ki biz bunu işledik değil mi? Araba işte satarken abi insanların kullanmış olduğu jargonlar vardı böyle. Baya bir şey yapmıştık yani. Ay, ne ilanlar denk geliyor be. Bir de papağan ilanı vardı, hatırlıyor musunuz? Şey vardı oğlum, ben şeyi gördüm ya. Bak Trabzon'dan canım kardeşim arkadaş ilanı koymuş. Belli ki espiritüel bir vatandaş. Motorsiklet ilanı ve motorsiklet ilanında genel özelliklerde şu yazıyor. Sigara içilmemiştir yazıyor. Biri şey yazmıştı, onu da hiç unutmuyorum. Arabasını satıyor, diyor ki arabada değişen tek şey yan koltuktaki kızlar diyor ya. Baba şeydi, neydi o papağanın ismi ya? Kerpeden miydi? Aratsanıza, bulursak okuyalım onu ya. O ilan efsaneydi. Bir ara hakikaten söylüyorum, sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Kerpeden, papağanın ismi Kerpeden abi, böyle hatırlıyorum, yazın. Sevgili dinleyenler, sakın bir yere ayrılmayın. Sebep belli. Arif Güven Showtime, malumunuz hala radyonuzda.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim, bu nedir ya?

0: Evet, merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
1: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
2: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
3: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
4: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
5: Arif Güven Showtime.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: Kuzey Alman

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hey, işini daha fazla

0: Insta.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
9: Arif abim. Zülfugazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
10: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buranya'dan ben de buradayım.
11: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
12: Arif, seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
13: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

biraz önce bahsettiğim Brezilya'da bir kadın beyaz adamla evlendi haberini yarım bırakmıştık canım kardeşim. Arkamızdan ağlamasın. Tabii canım. Biz öyle söylüyorlar diye. Yemeği yarım bırakınca arkandan ağlar diyorlardı. Arkandan köpek koşturur diyorlardı. Dolayısıyla da biz de haberi yarım bırakmayalım, arkamızdan köpek koşturmasın. Yavrum, Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki bir kadın da annesinin diktiği bez adamla evlendi. Bu kadar saçmaladığı yetmiyormuş gibi de bir de bez bebek doğurmuş. Yani şimdi neymiş oğlum, hikaye neymiş ya? Bunlar gerçek mi? Bazen çıkıyor böyle. Yok köprüyle evlendi, yok ağaçla evlendi falan diye. Ha? Herhalde gerçek abi. 37 yaşında olan arkadaşın ismini vermişler geçelim. İsimli kadın annesinin ona bir bez bebek yaptığını belirterek bu bebeği ilk görüşte aşık olduğunu söylüyor. Bez bebeğe aşık olmuş. Bez bebekle evlendiğini iddia eden kadın bu evlilikten bir de bebek meydana getirmiş. Oturduğun yerde annen örüyor işte bebek bebek. Baba iyi güzel, altına pislemiyor, ağlamıyor, zırlamıyor, tamam işte. Brezilya'da yaşayan bu arkadaş bekarlığı nedeniyle annesine şikayetlerde bulunuyordu. Annesi kızının bekar olduğunu ve dans edecek kimsesi olmadığı için de ona bir bez bebek yapma kararı aldı. Annesinin yaptığı bez bebek olan Marcola'ya ilk bakışta ve tanıştığında aşık olduğunu söylemiş. Ve ilişkiye başlayan bu çift 250 kişinin katıldığı bir nikah töreniyle evlenmeye karar verdi. Bunlar hani delirmiş. Bak şimdi hani bunlar delirmiş de bu gelen konuklara ne demeli abi yani... Ben diyor ki işte aha bu bez bebekle evleneceğim diyor. 250 kişi de bunu mantıklı buluyor ve hakikaten nikah törenine gidiyor yani. Marco Polo danslara giderdim ama her zaman bir eş bulamazdım. Sonra hayatıma girdi ve her şey anlam kazandı. Düğün benim için harika bir düğündü. Çok önemli ve çok duygusaldı. Çok yağmur yağdı ama harikaydı demiş. Koridorun sonuna kadar yürüdüğüm andan itibaren çok güzeldi. Sonra kocam Marco ile kocam dediği de bez bebekten bahsediyorum. Demiş ki bak benimle kavga etmiyor, tartışmıyor ve sadece beni anlıyor. Marco Ola harika ve sadık bir koca. O çok iyi bir adam ve bütün kadınlar onu kıskanıyor. Bunun kafa hepten gitmiş abi. Bunu artık hakikaten yani bir doktora mı götürmek lazım? Bir hacı hocaya mı götürmek lazım İspanya'da bilmem yani. Pardon İspanya'da değil şeyde. Barcelona'da. Aman. Barcelona beni andı sevgili dinleyenler. O neydi la Brezilya'da? Ha söylesenize. Bak şimdi burada fotoğrafa bakıyorum. Ya bezden böyle bir adam var. Ya adamın yüz ifadesine bakıyorsunuz. Hakikaten söylüyorum. Ya adam zaten şimdiden bezmiş gibi duruyor. Oğlum bildiğin yünden mi ördüler? Ne yaptılar? Hakikaten söylüyorum ya. Adam bezmiş sevgili dinleyenler. Bezmiş derken hakikaten hem bezmiş hem de suratına bakıyorsun gerçekten bezmiş yani. Oğlum buna bu işin bir şey söylüyor. Buna yazın sarılılmaz abi, terletir bu ya. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Sen oğlum bizim topraklara gel. Bizde ne oluyor ne bitiyor? Onlardan bahset derseniz hay hay seve seve keyifle. Şu habere bir bakalım. Sevgili dinleyenler, kırklar elinde tırda 26.5 ton... Yavrum sahte gübre ele geçirilmiş şimdi. Sahte gübre ne?

0: Yani belki haberde vardır ya, bakalım. Kırklar elinde jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26.5 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesine sahte gübre getirildiği bilgisi üzerine harekete geçmiş. Büyük Mandıra beldesinde Ö.E idaresindeki tırda bir arama yapılıyor ve hakikaten de sahte gübre ele geçiriliyor. Benim anlamadığım şu, dur bakayım ya, hani Ankara ve Eskişehir'den temin edildiği belirtilen gübrelerin çiftçilere normal fiyatının yarı fiyatına satıldığı belirtildi. Ya arkadaşım, gübre dediğimiz, çok affedersiniz, nedir abi? Ben yani biliyorsunuz, gübre ne abi? Yani yayla ne atılır, ok, yani öyle söyleyeyim. Ya şimdi bu okun, öyle söyleyeyim, bu okun. Ya okun da sahtesini niye yaptınız arkadaş? Bildiğin abi ya. Bunun da mı sahtesi oluyor yavrum? Hakikaten çok anladığım işler değil de. Sahte gübre demek ne demek ya? Gübre bildiğin abi. Ya çok habersin. Dışkı, pislik. Essentials. Sevgili dinleyenler, bomba iki tane Essentials haberim var. Hazır mısınız? Vallahi birazdan anlatacağım. İkisi de malumunuz sevgili dinleyenler, Essentials deyince. Böyle nadide bir ilçede niye bu kadar hırsızlık oluyor? Hakikaten söylüyorum, anlamış değilim ama. İki tane bomba hırsızlık haberimiz birazdan kulaklarınızda olacak.
1: Selamlar Arif abi.

Ayşe'yi misin? Arif Nizi Disko.

0: Random Showtime.
1: Buradayız. Yepyeni bir Arif Güven Showtime. Canım kardeşim, şu anda önümde derya kuzusu gibi duruyor, emin ediyorum. Vallahi söylüyorum. Şimdi şu Essentials haberine bir bakalım canım kardeşim. Çünkü hakikaten söylüyorum, enteresan bir haber. Buyurunuz. Önce bir tanesini vereceğim. Bu bir tık enteresan, diğeri daha da enteresan. Sevgili dinleyenler, Esenyurt'ta hırsız bu kez kapının zilini çalmış. Hani böyle ding dong şekli değil, bildiğin sökmüş götürmüş yani. Esenyurt'ta bir apartmanın dış kapısındaki zili sökerek çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay ise sonrasında bina sakinleri demişler ki vallahi hırsızlar zili çalmaz diyorduk ama gayet de güzel çalmışlar yani. Baba, bildiğin apartmanın girişindeki o zilleri çalmışlar, sökmüşler, götürmüşler. Olay dün saat 04 sıralarında Esenyurt Mehter Çeşme mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs bir binanın dış kapısında bulunan diyafon sistemini çalmak istedi. Bir süre etrafı izleyen hırsız zil sistemini yerinden sökerek en sonunda çalmış götürmüş. Aletin bağlı olduğu kabloları da tornavida yardımıyla rahat bir şekilde çıkartan şahıs çaldığı diyafonu elindeki poşete koyarak kayıplara karıştı. Ne güzel değil mi ya? Görüyorsun, bakıyorsun, güzelmiş diyorsun, alıyorsun, gidiyorsun yani. Sabah saatlerinde kapı zillerinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük bir şok yaşarken durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olayın binada yaşayanlara maliyeti 2000 lira olduğunu belirtmişler. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına malum biliyorsunuz saniye. Bina sakini Coşkun Öz Ümit. Sabah haberimiz yoktu. Çocukların bizi kahvaltıya davet etmişti. Biz de onlara gittik. Saat 12.01 gibi telefonumuza mesaj geldi. Dışarıdaki kapı zili sökülmüş. Haliyle biz şok olduk. Apar topar eve geldik. Burada çekim yapan güvenlik kameramız var. Ona baktık. Saat 03.58'de maskeli, şapkalı birisi hemen apartmana sokuluyor. Hemen söküp diyor. Bildiğin abi saati diyor. Özür dilerim. Şeyi işte elektrik zili, yani zili, kapı zilini öyle söyleyeyim, poşete koyuyor. Buradan farklı yerlerden de almış galiba diyor. Çünkü yeni kapı zili sormak için gittiğimiz elektrikçi şey demiş. Abi demiş ya, bugün 3-4 kişi gelip bunlardan var mı diye sordu. Karakola gittik, oraya baktık. Bakalım diyor, inşallah neticeyi bekliyoruz. Öz Ümit hırsızın bulunmasının temenni ettiğini söyleyerek apartmana maliyeti 2000 liraya yakın oldu. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Boğazından geçmesin ki geçiyor arkadaşlarım boğazından. Öyle bir sıkıntıları yok. İyi günlerde harcamasın da diyelim. Alıyor bunu herhalde diyor 300 lira 500 liraya satıyordur. İnşallah bundur. Emniyet güçlerine güveniyoruz. Hırsızlar zil çalmaz diyorduk. Gayet de güzel çaldılar demiş ya. Peki şuna ne diyeceksiniz? Yine Essentials'ta sevgili dinleyenler, hırsızlar aynı eve iki kez girmişler. Şimdi vallahi ya fıkra gibi, şaka gibi. Şöyle bir şey olmuş. Essentials'ta hırsızlık çetesi akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Hırsızlık çetesi şöyle bir şey yapıyor. Bir eve giren şahıslar önce evden televizyonu, bilgisayar monitörünü, işte bir miktarda para çalıyorlar. Ev sahipleri hırsızları karakola şikayet için gittiği esnada ise tekrar aynı eve girip bakıyorlar, uzaktan seyretmişler herhalde. Demişler bunlar çıktı gidiyorlar karakola. Dolayısıyla biz ev şu anda bomboş. Ev sahipleri hırsızı karakola şikayet için gittiği esnada tekrar aynı eve giren utanmaz hırsızlar bu sefer de kontak anahtarını alıp evin önünde duran panelval aracı çaldı. Şimdi evden bir sürü şey çaldık. Demişler ki bekleyin, bunlar şimdi karakola gider. Evin önünde araba da var. Bu çaldıklarımızı o arabaya yükleriz, arabayı da çalarız yani. Hırsızların televizyon ve monitörü taşıdığı anlarsa güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Pazar günü olmuş. Yine Çınar Mahallesi'nde yaşanmış Essentials'ta. Edinilen bilgiye göre bir hırsızlık çetesi akıl almaz bir olaya imza attı. Sabah saatlerinde bir eve gelen 3 şahıs önce televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında evlerine hırsız girdiğini fark eden vatandaşlar hemen karakola giderek durumu polis ekiplerine bildirdi. Ev sahiplerinin dışarıya çıkmasının ardından ise utanmaz hırsızlar aynı eve tekrardan girerek bu sefer de kontak anahtarını çaldılar. Daha sonrasında kapının önündeki park halindeki panelvan araca binen hırsızlar onunla birlikte kayıplara karışmışlar. Abi ev sahiplerini düşünsene, evin soyulmuş. soruyormuş. Bununla ilgili karakola gidiyorsun, geliyorsun. Aman be, bu sefer de arabanı almışlar yani. Hırsızların televizyon ve monitör taşıdığı o anlar ise çevredeki iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Ve ev sahipleri diyor ki vallahi korktuk diyor, bunlar bizi bile götürür yani. Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Necla Beçler demiş ki bildiğim kadarıyla sabah saat 4-5 sıralarında eve girmişler. Televizyon, bilgisayar monitörünü çalmışlar. Hiç biz duymadık diyor sesleri. Tabii ev sahipleri sabah soyulduğunu fark edip karakola gidiyorlar şikayet için. Bu sırada hırsızlar eve tekrardan gelerek bu sefer de kontak anahtarını çalmışlar. Biz duyunca çok şaşırdık. Ev sahipleri evdeyken gelmişler. Bizim burada can güvenliğimiz yok gerçekten. Bunlar diyor bizi bile götürürler. Vallahi apartmanı komple götürürler, ruhunuz duymaz. Tabii canım. Bir sabah bir uyanıyorsunuz, bakıyorsunuz, aa burası Esenler değil yani. Esenler diyorum. Esenciles değil, öyle söyleyeyim yani. Buradan yola çıkarak, yavrum bu o kadar enteresan hırsızlık haberleri duyuyoruz ki, sizin mesela duyduğunuz, hiç unutamadığınız böyle enteresan hırsızlık haberi var mı abi? Bugün bundan bahsedelim. Hani bir tık şimdi geride bıraktığımız günlerde işlediğimiz konuya benziyor aslında. Yani sadece bizim memlekette olana benziyor ama bu sefer sadece böyle bu hırsızlıkla alakalı konuşalım. Bunu ben hakikaten şaka falan zannediyordum. Bir ara anlatıyorlardı işte ya. Buna benzer ne vardı? İşte dur kafada toparlayayım, onu da anlatacağım. Evet abi, şimdiye kadar duyduğumuz en enteresan hırsızlık haberlerinden bahsedelim bugün. Günün konusu da bu olsun. 0530 071 4355 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Dolayısıyla yazınız, yollayınız.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini...

0: Ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden ha, söyleyeyim.
2: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
5: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey, işini daha fazla

0: Nokta DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
7: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
8: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
9: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
10: Günaydın.

0: Radyonun uzun sesini
1: biraz daha yükselteyse ben buradayız.
0: Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık, bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi iki tane Essentials'ta hırsızlık haberimiz vardı. Bunlardan birisi malumunuz. Sıkı takipçiler biliyorlar. Bilmeyenler, radyolarını yeni açanlar için söyleyelim. Bildiğin abi, kapı zillerini çalmış hırsız. Demişler ki ya hırsız kapı işte zili çalmaz diyorduk. Çaldılar. Öteki daha da enteresan, eve giriyorlar. Laptop'u çalıyorlar. Monitörü çalıyorlar gibi gibi bir şeyleri çalıyorlar. Ev sahipleri sabah uyanıyor, bakıyor ki soyulmuşuz. Sonrasında diyorlar ki gidelim karakola şikayetçi olalım. Karakola gidiyorlar. Hırsızlar da bakıyor bunlar karakola gitmiş. Bunlar bir kez daha eve giriyorlar. Arabanın koltuk anahtarını alıyorlar. Kapının önünde duran arabaya çaldıkları eşyaları da yükleyip arabayla birlikte çalıp götürüyorlar. Evet. Buradan yola çıkarak biz de dostlarımıza sorduk. Dedik ki sizin de unutamadığınız, evet ya, böyle bir hırsızlık haberimiz var dediğimiz, ya da hiç soyuldunuz mu? Bir hırsızlık olayına şahit oldunuz mu? Bu da olabilir mesela. Bugün velhasıl bu hırsızlık olaylarından bahsedelim. Böyle hırsızlık olur mu ya? Hakikaten söylüyorum yani. Bakalım. Mesela bakınız. 2014 yılında Gazi Osman Paşa'da görevliler ATM'ye para yüklerken bankaya ait zırhlı para nakil aracını çaldılar götürdüler, biliyorsunuz değil mi? İçi para dolu. Bildiğin zırhlı araç canım kardeşim. Çocuğum ona ATM'ye para yükleyeceklerdi ama komple arabayı da çaldılar götürdüler abi. Evet, bunu hatırlıyoruz. Bursa'da abi Osman Gazi'de bir elektrikçi dükkanından 300 metre kablo çalınmıştı. Evet abi ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Hayvanat bahçesinden mi? Pitonu çaldılar, pitonu. Piton kayıp, vallahi söylüyorum. O zamanlar çok konuşuldu. Hatta bakana sordular. Dediler ki ya sayın bakanımız, piton yılanı kayıp. Bakan da abi, şimdi hani söz konusu hayvan olunca hepimizin aklına direkt ki o geliyor. Bakan da zamanında şey dedi. Vallahi dedi, bu aralar hiç kimseye şiş kebap yemesini tavsiye etmem dedi. Yani... Bir de millet dedi ki abi ya işte bu piton yılanı nasıl çalarlar, nasıl çalarlar? Vallahi piton yılanı çalındı. Bak şimdi habere bak. Bursa Osman Gazi'de bir elektrikçi dükkanından 300 metre kablo çalınmış. Yani 300 metre kablo çalan adam o pitonunu beline abi kemer niyetine dolar çalar, yine çalar. Yani. Yıl önce Çanakkale Bayramiç'te bir restorana giren hırsızlar içki ve aynı zamanda yavrum mezeleri de çalmışlar. Tamam belli, yani bu arkadaşları yakalamak çok kolay abi. Bunlar yakın bir yerde belli ki alem yaparken yakalanırlar yani. Tabii canım. Meze de çalmışlar abi. Bu ne? Darıca'da ilginç soygun. Nedir bakalım? Evet, sizin hatırladığınız böyle enteresan bir hırsızlık haberi var mı? Bunu söylüyoruz. Markete gelen H.O. iddialara göre yanında getirdiği duvar saatini iş yeri sahibine göstererek takas karşılığı alışveriş yapmak istedi. Market sahibi takası kabul etmeyerek H.O.'yu iş yerinden çıkartmak istedi. H.O. bıçak çekip tehditte bulunarak raflardan bir adet sigara, iki tane pijama. Pijama ne alaka abi? İki adet bere, iki çift çorap ve iki içecek aldıktan sonra 3 TL bırakarak marketten ayrıldı. Bildiğim bizle dalga geçiyorlar abi. Hakikaten söylüyorum ya. İlginçmiş ya. Bolu'da satın aldığı çubuk krekeri bakkalın önüne döken kişi iş yeri sahibinin elinde fırçayla krekerleri temizlemek için dışarıya çıkmasını fırsat bilip kasada bulunan bütün paraları çaldı. Abi yani çok affedersiniz ama ya söylerken de bir komik olmuyor mu ya? Yavrum çubuk krekerli soygun olur mu ya? Vallahi söylüyorum ya, çubuk krekerli soygun abi. Bolu'da satın aldığı çubuk krekeri bakkalın önüne döken kişi iş yeri sahibinin elinde fırçayla krekerleri temizlemek için dışarıya çıkmasını fırsat bilip kasada bulunan paraları abi Indira Gandhi yapmış ya. Bunu ilk defa duyuyorum. Hakikaten söylüyorum, çubuk krekerli soygunu gerçekten, yani soygunu neyle gerçekleştirdiniz? Çubuk krekerle yani. Oy oy yavrum, daha ne haberler ne haberler.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Kilen Show Time.
1: Buradayız. Ne? Oo. Bu televizyonlardaki deterjan reklamlarındaki insanlar gibi. Evet. Oo. Tabii canım. Şimdi duyduğumuz enteresan hırsızlık olaylarından bahsediyoruz. Bizzat sizin yaşamış olduklarınızda var mı diye dostlarımıza sorduk. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Demek ki abi Hollanda'da da böyle şeyler oluyormuş. Bak eşini mi yollamış. Çiçeğim, bu benim başıma gelen bir hırsızlık olayı. Ön bahçemde çok güzel çiçek açan bodur bir ağacım vardı. Bir gün iş çıkışı eve geldim. Aha, ağacı kökünden sökmüşler. Üşenmedim diyor. Bisikletle mahalleyi turladım ve buldum. Hırsıza bir şey diyemedim. Bahçesine dikmiş bile. Bir de utanmadan camdan beni gördü. Arsız yüzüme bakıp durdu. Demek ki Hollanda'da da oluyor. Benim de bir sefer yani çalmak denir mi bilmiyorum da abi çok enteresan değil mi ya? Vallahi söylüyorum. Çok böyle özene böcene yazın plajda giymek üzere bayağı da böyle paraya kıydım yavrum. Güzel bir terlik aldım. Daha alalı 2 gün 3 gün falan anca olmuştu yani. Çok bir haftası bile olmamıştı. Velhasıl eve girdim çıktım. Aha baktım benim terlikler yok abi. Bakıyorum aa yok bilmem yok ya, apartmanda yaşıyordum o zaman. Çok eskiden oluyor bu hikaye. Sonra baktım dedim yok ya terlikler hakikaten yok yani. Neyse başka bir şey giydim abi, çıkmam gerekiyordu evden. Baktım bizim dairenin tam karşısında oturan böyle bir evli bir çift vardı. Velhasıl abi karşıdan geliyor, bakıyorum abi terlikler benim terlikler yani. Tanıyorum benim terliğim. Bir de o abinin hani şimdi bilirsin anlarsın abicim yani hani o terliklerle çok böyle yani tarzı değil satın alacak şey değil hani o terliği tercih etmez normalde diye düşündüm. Ya Türkçesini söyleyeyim yavrum ya adamın durumu çok iyi değil de o kadar pahalı bir terliği alamazdı. Türkçesi bu işte geveliye bir hal aldım. Velhasıl dayanamadım ya. Dedim abi selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam. Bir de adam bak benim terlikleri almış geziyor. Bir de selamun aleyküm komşu dedi. Dedim aleyküm selam komşu. Abi benim gözler sürekli terliklerde baktığımı da anlayınca dedim bir şey söyleyeceğim. Bu benim terliklerim değil mi? Dedi vallahi senin terliklerin. Dedim abi peki hayırdır yani sen niye aldın? Adam bana şunu söyledi ya. Dedi ki apartmanın dairenin kapısını açmış benim terlikleri de tam karşısında görmüş. Çok hoşuna gitmiş bir tur atmak için almış. Dedim efendim hakikaten şu oğlum bisiklet mi lan bu? Çok hoşuma gitti dedi. Komşu dedi bir tur atayım istedim terliklerinden dedim. Bir de sevgili dinleyenler yani o terlikleri şimdi tövbe yapayım siyah çorapla giymiş şort siyah çorap terlikler. Ya o terliklerin o halini gördüm terlikler ağlıyor resmen hani beni kurtar diye böyle. Bir daha tabii mümkün değil ben o terlikleri giyemezdim yani. Benim de enteresan böyle bir şey geldi. Yani soyulmadık mı? Evet 3-4 sefer maalesef soyulduk mu? Soyulduk yani. Soyulduğumuzu da kapıyı çalıp bize polisler söyledi. Valla sabah tak tak tak kapı çaldı baktım. Dedim merhaba. Polisi görünce bir afalladım zaten. Dedi günaydınlar soyuldunuz yani. Dedim nasıl soyulduk ya? Dedi valla soyuldunuz yani. Bütün apartmanı soymuşlar. Evet enteresan hırsızlık olaylarından bahsediyoruz. Bakalım. Tey. Buyurun. Bakınız mesela Konya'da hırsızlar arabayı çalmak için özel böyle bir düzenek üretmişler yavrum. Eskiden bak biz çocukken böyle işte dikdörtgen bir tahta düşün abi. Bilyeli böyle bir şeyler takıyorduk ve hemen böyle pişt diye kayıyorduk ya bir böyle direksiyonu oluyordu. Çividen yapıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Ne deniyordu ona bilmiyorum da. Onun gibi böyle bir şey yapmışlar. Bildiğinde abi arabayı onun üstüne bindiriyorlar. Çekiciyle götürüyorlar. Özel düzenek. Buyurun. Kastamonu'da çalınan bir ton ağırlığındaki bir taş vardı. Taşı çalmışlar yavrum ya. Bir ton ağırlığındaki taş çalınmış. Ankara Yenimahalle'de çelik kapıları açmayan hırsızlar kapı bak bu kapı zillerini bugün okuduk mesela. Neyi çalmışlar biliyor musunuz? Şimdi geliyorlar abi çelik kapın var senin. Çalıyorlar. Kimse açmıyorsa işte bu çelik kapıları üzerindeki bu kapı tokmaklarını çalmışlar. Vallahi söylüyorum. Ankara Yenimahalle'de çelik kapıları açamayan hırsızlar kapı tokmaklarını çaldılar. Bu nedir? Lüleburgaz'da yaşanan olay en ilginç soygun vakaları. Allah Allah bu ne hakikaten dur bakayım. Minibüs şoförünün parasını çalan hırsız paranın bir kısmını geri gönderdi. Minibüs şoförü H.K.'nin ifadesine göre N.K. S.P. isimli iki yolcunun gelmesi üzerine H.K. uzaktan kumandayla minibüsün kapısını açtı. Minibüsün dışında hareket saatini bekleyen H.K. yolcuların içeri girmesinin ardından minibüste bulunan bir kadının paraları çalıyorlar diye bağırdığını duydu. Olayın ardından hemen aracın yanına gelen EK şahıslardan birinin kaçtığını, araçtan da kağıt ve madeni paralardan toplam 120 TL çalınmış olduğunu gördü. Bu sırada aracın yanında bekleyen suç ortağı NK ise minibüs şoförüne telefon vererek açmasını söyledi ve kaçtı. Benim kafa gitti hakikaten. Bazen öyle hırsızlık haberleri okuyoruz ki yani... Dur bakayım abi, çözmeye çalışayım şu olayı ya. Bulmaca gibi yemin ediyorum ya. Kadın diyor ki paraları çalıyorlar diyor. Adam minibüsün dibine kadar geliyor. 120 TL'sinin çalındığını görüyor. Bu sırada aracın yanında bulunan suç ortağı NK ise minibüs şoförüne telefon vererek açmasını söyledi ve kaçtı. HK ifadesinde telefonu açtığımda telefondaki şahıs paranı gönderdim. Bu konuyu polise bildirme dedi. Hiçbir şey anlamadım yemin ediyorum. Canım kardeşim, günün konusu bariz belli. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey! İşini daha fazla

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
0: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
5: Arif abi, babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, beş para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
6: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

rahatsızlık haberlerinden bahsediyoruz. Dostlarımıza sordum, dedim ki canım kardeşim hiç soyuldunuz mu? Ya da ne bileyim abi kimler beni dinliyor? Hakikaten bilmiyorum. Dolayısıyla da dedim ki aranızda hiç hırsız var mı sevgili dinleyenler? Tabii canım. Herkes dinliyor abi, nereden bileyim yani. İçinizde hiç hırsızlık yapan var mı? Küçükken masumane hırsızlıklarımız elbette oluyordu da böyle okkalı hırsızlıktan bahsediyorum ben. Bununla ilgili de dediğim gibi bir şey anlatmam lazım. Çünkü konu neydi, ne değildi? Yıllar önce yaptığımız böyle bir radyo programında ben çok enteresan bulduğum için anlatmıştım. Şimdi insanlar hırsızlardan bıktılar. Dolayısıyla da hani altınlarını, ne bileyim abi değerli eşyalarını çok enteresan yerlere saklayabiliyorlar ev içerisinde. İlk defa duyduğumda çok şaşırmıştım. Mesela işte çamaşır makinesinin bu deterjan konulan bölümü var ya, işte oraya mesela abi ziynet eşyalarını saklayanlar varmış. Duydum, şaşırdım ve bunu yayında söyledim ben de. Dedim ya hani benim hiç aklıma gelmez abi, yani ne bileyim çekmecelere bakılır, bilmem nereye bakılır da yani çamaşır makinesinin deterjan bölümünde altın olabileceği böyle aklıma gelmezdi. Velhasıl bunu anlattım. Lak dedi abi, bu anonstan sonra telefon geldi. Dedi ki Arif Bey aferin size yani. Dedim efendim, bir tane hanımefendi aradı. Dedi ki ne kadar güzel, bak dedi hırsızlara yol gösteriyorsunuz yani. Hani hırsızın aklına mesela abi orası gelmiyorsa, ben şimdi anlattığım için hırsız oraya da bakarmış yani. Dedim iyi güzel ablacığım da yani. Şimdi böyle bir durum olabilir mi? Yani hırsızlar mesela toplanıyorlar, diyorlar ki dur bakalım Arif Güven bugün bize nasıl tüyolar verecek ya. Yani işe çıkmadan önce benim programı dinleyip benden tüyo mu alıyorlar abi? Onlar zaten abi işin piri olmuşlardır. Nerede neyin olduğunu falan bakıyorlardır yani. Dedim abla yani hırsızlar oturup beni dinlemiyordur herhalde yani. Ya da dinliyorsa tesadüfen denk gelmiştir ama oturup da özellikle bakalım bugün ne gibi tüyolar verecek bize falan diye olmaz yani. Oy oy. Valla bir dünya mesajımız var. Kurban olduğum çok çok teşekkürler. Evet, biz bunu geride bıraktığımız çok böyle yakın tarihlerde okumuştuk. Bilenler mutlaka da biliyorlar. Kuyumcudan işte hırsız giriyor abi, altınları çalıyor, istiyor. Kuyumcu da gayet böyle rahat bir şekilde veriyor. Çünkü verdikleri altınlar abi imitasyon. Ve hatırlıyorsanız hırsız aynen, bak şimdi sonradan fark ediyor. Çaldığı altınların imitasyon çıktığını görünce kuyumcuya isyan etti abi. Neredeyse kuyumcuyu suçlayacaktı. Kandırıldım falan deyip yani. Benim hiç unutmadığım mesela bir bisiklet hırsızlığı vardı. Adam bisikleti çalıyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çalıyor. Hava da sıcak. Camiye geliyor. Caminin önünde bırakıyor bisikleti. İçeriye giriyor su içmek için. Bir bakıyor. Aha. Hırsızın çaldığı bisikleti başka bir hırsız daha çalmış. Ama bu arada ilk çalan da isyan ediyor. Ya diyor yani tamam hırsızsın da camiden diyor çalınır mı bari adam yani. Mangala misafirim vardı. Pişirdiğim et kabını köpeğim nasıl ulaştıysa çaldı. Ağzından da alamadık diyor. O yedi, biz de baktık. Güzel. Buyur bak, kurban olduğum yollamış. Diyor ki askerde bonkör bir arkadaş sürekli kola, cips, çekirdek alırdı. Beraber yerdik. Sonradan anladık ki gece ceplerden para çalan kişi bizim kesemizden de diyor ağalık yapmış yani. Gece sizin paranızı çalıp gündüz size cips mi ısmarlıyor? Abi ne güzelmiş ya. Abi zile basıp kaçmadan yeni bir dönem başlattım. Yangın alarmına basıyordum. Ortaokuldayken müdür yardımcısı beni yakaladı. Bir dövdü. Benimki hırsızlık değil ama diyor afacanlık hikayesi. Eyvallah, kurban oldum. Evet, onları yapıyorduk yani. Bakalım. Tey. Bu nedir? Samsun'da aracı çalınan mağdur kişi aynı zamanda hırsıza yardım da etmiş. Bu böyle bir haber vardı, hatırlıyor musunuz? Ha? Hatta bilmiyor mesela, hırsızları koşturuyor, bayağı bir uzaklaşıyor. Sonrasında evine dönmek için otostop çekiyor ve otostop çektiği adamların aslında onun evini soyan adamlar olduğunu farkına varıyor. O haber mi bu haber? Dur bakayım. Samsun'da yaşanan ilginç hırsızlık olayında kimliği belirsiz bir kişi satışa çıkartılan otomobilini alma bahanesiyle direksiyona geçti. Ve çalışmayan aracı araç sahibi itince hırsız ise çalıştırdığı araçla birlikte kaçtı. İlginç olay ilk adım Hürriyet Caddesi'nde. Ya hakikaten söylüyorum ya. Arabanın sahibine bir de arabayı iktirtmişler yani. Vallahi var sevgili dinleyenler.

bir dünya haberimiz var yani. Minicik bir mola vermemiz icap ediyor. Mecburuz çünkü ışıklar yine yanıyor, sönüyor. Tıklayalım, söndürelim ışıkları. Birazdan burada olacağız.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Buradayız sevgili dinleyenler. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyoruz. Çok çok teşekkürler artık. Günün konusuyla ilgili son parti şöyle bir bakalım. Kurban olduğum. Bak ne güzel diyor. Diyor ki komşularımızın tavuğunu çalmıştık. Pişirdikten sonra yemeğe davet ettik. Beraber yedik. İyiymiş. Duyduğumuz en enteresan hırsızlık olaylarından bahsediyoruz. Günün konusu buydu. Gevze'de hırsızlar genç miyatı başkan öyle söylüyor. Evet ya. Papağan çalmışlar yavrum. Evet. Gebze'de link yollamış canım kardeşim ki papağanı bile çalmışız yavrum ya. Bu nedir bakalım? Antalya'da maskeli hırsızlar yılbaşı gecesi 2-3 bin liralık peynir ve içki çaldılar. Evet bu haberi de gördük. Trabzonlu Arsin'de hırsızlar bir ahırdan 13 adet keçi çaldılar. Gayet normal. Bugün okuduğumuz Essentials haberi hakikaten şey diyorum ya. O hırsızlık bambaşka bir hırsızlıktı. Bu ne bakalım? Bursa'da okul kantinine giren hırsızlar kasada para bulamayınca dolaptaki pişirmeye hazır olan köfteleri çalmışlar abi. Bu da iyiymiş. Market kasiyerine başka şubeden geldiğini. Evet ben bunu hatırlıyorum yavrum. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi hani böyle işte bir market zinciri düşünün. Velhasıl bir tane bir kızcağız geliyor markete. Kızcağız diyoruz da hırsızdan bahsediyorum bu arada. Bir de hırsızlara şey diye sesleniyorlar ya bazıları işte. Hırsız kardeş işte çaldığını geri getirin babacığım. Adam hırsız ne kardeşi ya. Hırsız kardeş gelirken iki ekmek dal falan olur mu öyle şey? Velhasıl şimdi bu kız abi geliyor işte diyor ki merhaba merhaba. Beni diyor işte bu işte marketin bilmem ne şubesinden yolladılar diyor. İşte kasada ben duracakmışım diyor. Bunlar da ya hakikaten seni oradan mı yolladılar yollamadılar mı? Hiç böyle sorgu falan yok abi. Diyorlar ki geç kasaya. Kız da abi gerçekten de onu başka bir şubeden yollamışlar gibi oturuyor kasada. 4 saat falan çalışıyor. 4 saat çalışıyor ve 1800 lira para topluyor. O 1800 lirayı da alıp kayıplara karışıyor. Sonra marketteki artık müdür kimse diyor ki ya bu hani kız nerede? Yok o yok. Nereden geldiğini söylediği şubeye telefon açıyorlar. Diyorlar ki ya siz bir kız yolladınız buraya kayıp. Diyorlar biz bir kimseyi yollamadık ya arkadaş yani. Evet hatırlıyorum. Market kasiyerine başka şubeden geldiğini ve kasayı teslim alması gerektiğini söyleyen kadın 4 saat çalışıp 1800 lira parayla kayıplara karıştı. Buyurun mesela şöyle bir olay da olmuş. Trabzonspor taraftarı Halit Şahin Fenerbahçe Müzesi'nden 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını almak isterken yakalandı. Geçenlerde yine vardı hatırlıyor musunuz ki ben söyledim canım kardeşim hakikaten etin fiyatını düşün. Ondan sonra sucuğun fiyatını düşün. Vallahi söylüyorum yani onları ne bileyim abi dükkanda tutuyor olmak hakikaten bilmiyorum benim kasap dükkanım olsa yani onları bilmiyorum abi. Hele ki pastırma onu bak kesin Merkez Bankası'nın kasasına koyarım akşamdan. Sabah da dükkanı açmadan önce gider alırım abi. Bak geçenlerde bir kasap soyuldu et ve sucukları çalıp mangal keyfi yapmışlardı. Doğru söylüyorsun. Şey vardı hatırlıyor musunuz? Aynı mahallede gecenin bir saati canım kardeşim birileri bir şey soyuyor. Klima mı çalıyorlardı? Evet klimayı çalıyorlardı ve o esnada başka hırsızlık yapan başka bir hırsızla denk geliyorlar abi. Buyur bakayım. Binadan iki adam kombiye sırtlanmış dışarıya çıkıyordu. Ben de binaya giriyordum. Giriş kapısını açtım. Bunlar geçsinler diye yardım ediyordum. Sağ ol abi falan dediler. Bir hafta sonra ev sahibi geldi. Bizim evin kombisi çalınmış dedi. Ben şok diyor. Yavrum işte hani koca koca apartmanlarda oturuyoruz. Dolayısıyla birbirimizi bilmiyoruz yani. Bak bir de adamlara yardımcı olmuş demiş ki kapıyı açayım ben size. Hani siz geçin yani. Halit Şahin'in amacı hırsızlık değil zaten diyor. Çalınan bir kupayı geri alma eylemiydi abi. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor. Eyvallah kurban oldum. Vallahi hakikaten enteresan. Ne diyelim bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Canım kardeşim benim. Çok teşekkür ederim ya. Abi 2023 YKS'den sonra ya sen kalkıma gel ya ben oraya geleyim. YouTube'a video çekelim. Benim takipçiler seni, senin takipçiler beni tanır. Eyvallah, kurban olurum. Ben seni bir takip edeyim bakayım, ne yapıyorsun? Gerçi çok YouTube'da takip etmiyorum, doğruyu söylemek gerekirse, ama bakarım yani. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi bu kadar. Ben artık böyle bu günün konusuyla alakalı yeterli olmuş olsun. Birazdan böyle bir F5 yapacağız. Memlekette olup bitenlerle alakalı. İnşallah güzel şeyler vardır umuduyla. Son kez abi böyle bir haberlere bakacağız. Tıkla yavrum şuna.
1: Arif Güven Showtime. Eve geldiğinde geldin mi sorusunu soran insanlar, ev telefonundan hep evde misin sorusunu soran insanı evlendireceksin.
2: Ödevini neden yapmadın diye soran hoca, yani yapmadım işte, bunun nedeni mi olur?
3: E hadi abi, hazırlanmamışsın daha, hani kokmaya gidecektik bugün ya.
4: Yani şimdi bir şey var mı yok mu diye sorulduğunda yok derler ya, hiç mi yok diye sorarsın. Hani o yokla hiç mi yok arasındaki varlık seviyesi nedir?
5: Aşk geçmişi affeder mi? Tuvaletinizin dili olsa ne derdi?
6: Saat gecenin bir körü olmuş, kız bana WhatsApp'tan mesaj atmış, yazdı da şu: uyudun mu? Abi çevirim içeyim yerinde, yani bir saattir çevirim içeyim ama uyudun mu diye mesaj atıyorsun. Bu mantıklı mı? Sence uyumuş olabilir miyim yani?

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey, işini daha fazla

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Ağabey, bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum ağabey.
5: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
6: Vay abim, sen cevapta mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
7: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
6: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
7: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
6: Ben iptal abi, iptal iptal.
1: Arif Güven Showtime.
8: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı dedim.

0: Prime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Geliyor. Sevgili dinleyenler, malum yavaş yavaş artık programı sonlandıracağız. Şöyle bir F5 yapalım dedik. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Haberler haberler haberler. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Abi yayından söyler misin artık? Lütfen diyor parfüm ve deodorant kullanmak zorunlu hale getirilsin. Yavrum evet olabiliyorsa artık hani havalar ısındı. Dolayısıyla suya sabuna birazcık daha fazla dokunmamızda fayda var. Gençlik. Bir de temiz vücuda bu arkadaşlar kullanılıyor biliyorsunuzdur. Neyse bunu da aradan çıkartmış olduk. Biz şimdi haberlere bakalım. Buyurun yer Antalya. Ne oldu kurban olduğum Antalya'mızda? Sevgili dinleyenler önce arkadaşını bıçakladı ardından da yarasına tampon yaptı. Daha bunlar iyi günlerimiz. Hava sıcaklıkları artacak. Sinir katsayımız artacak tabii canım. Antalya'da ilginç anlar yaşandı. 28 yaşındaki Gürkan T. para yüzünden tartıştığı arkadaşı 27 yaşındaki Ahmet Güner'i önce koltuk altından bıçakla yaraladı. Daha sonra tampon yaparak ambulans gelişe kadar bekledi. Kanlı olay öğle saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'nde Tatıratıt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında para alışverişi yüzünden husumet bulunan Ahmet Güner ile Gürkan T. sokak arasında karşılaştı. Burada tartışan ikili birbirlerine bıçakla saldırdı. Herkes bıçakla mı geziyor gençlik? Vallahi herkesin yüzünde bıçak falan var herhalde baksana. Çünkü birisinde değil ha. Bak birbirlerine bıçakla saldırdı diyor. Kavgada Ahmet Güner sol koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada Gürkan T. yaraladığı arkadaşı Ahmet Güner'in yarasına tampon yapıp ambulans gelesiye kadar ayakta kalmasını sağladı. Yavrum az önceki halinizle şimdiki halinizle olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettiği günleri ambulansla tıttırdı hastaneye kaldırmışlar. Geçmiş olsun her iki tarafa da. Gürkan T'nin de sol işaret parmağından yaralandığı belirtildi. Şaka gibi ya. Önce bıçakladı sonra yardım etti. İşte diyorsun gerçek dostluk budur abi yani. Tabii gerçek dostluk budur. Arkadaşını bıçaklayıp sonra da kurtarmak yani. Buyursunlar. Adana'mıza gidelim. Bugün baya bir Essentials dedik. Hiç Adana haberi vermedik. Uyuşturucu operasyonunda canım kardeşim bu arkadaş demiş ki ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim yani. Nasıl rahatlar ya vallahi söylüyorum. Uyuşturucu satıcılığına yönelik Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin baskın yaptığı dairede bir şüpheli ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim? 155'i arayacağım diyerek polisi oyalamaya çalıştı. Yer mi polisimiz be? Polisimize, jandarma teşkilatımıza selam olsun, alkış olsun. 17 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edilmiş. Ekipler havanın aydınlanmasının ardından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor. Barış Mahallesi'nde iki katlı ikamete baskın yapan ekipler... Velhasıl canım kardeşim böyle bir şey olmuş. Ben sizin demiş polis olduğunuzu nereden bileyim ya? 155'i arayacağım şimdi demiş yani. Ve gel gör ki bakınız bahçede 199 kök... Malumunuz Hint keleviri bulundu diye haber böyle gidiyor. Şimdi havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz sevgili dinleyenler. Sivas'ın Zara ilçesi Tuzla Gözü köyüne gidiyoruz. Çünkü köye gittiğinde diyorsun ki ya yavrum burada bir cami var. Ben gideyim namazımı kılayım yani. Minareyi görüyorsun. Minarenin abi olduğu yere doğru gidiyorsun. Minareyi görüyorsun. Geliyorsun. Aa minare var cami yok yani. Nedir hikayemiz? Bakalım. Sivas'ın Zara ilçesi Tuzla Gözü köyünde camiye gitmek için minareyi takip edenler vardıklarında camiyi yerinde bulamıyor. Yaklaşık bir asırlık camiden uzak bir tepede bulunan iki minareyle dikkat çekiyor. Abi aralarında bir de baya bir fark da varmış ya. 300 metre falan varmış yani. Cami köy meydanında bulunurken minareler yaklaşık 300 metre mesafedeki hakim bir tepede bulunuyor. Bir geçelim ya. İlginç caminin hikayesi şöyle. Dur bakayım ya çok merak ettim. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Aslında bu konuşmamız gereken başka bir haber var ya. Tövbe yarabbim ya. Dur bu habere sonra bakarız. Ailenin gelin ve damadı. Bak şimdi, ailenin gelini ve aynı zamanda ailenin damadı birlikte kaçtı. Terk edilen kardeşler Esra Erol'a çıkıp çocukların DNA testini istedi. Yavrum hakikaten söylüyorum, yani birisinin, yani düşün şimdi, iki tane evladım var. Biri kız, biri oğlan. Oğlun evlenmiş, kızın da evlenmiş. Oğlunun karısıyla kızının kocası kaçıyor gidiyor yani. Senin çocuklar yine orada da kalıyor yani. Esra Erol'da programa çıkan Feramuz ve Miyase isimli kardeşler eşlerinin 3 yıldır ilişki yaşadığını ve evden birlikte kaçtığını söyleyerek isyan etti. Bir çocuğunun eniştesinden olduğunu iddia ede, abi çıldırmışız ya. Sonra bir de diyoruz ki hani Netflix ahlakımız bozuyor. Baba bu ne? Hakikaten söylüyor. Bu nedir ya? Ve demişler ki bu çocuk da bizden olmayabilir yani. Abi birisinin kocasıyla ötekinin karısı kaçıyor gidiyor. Ya işler dışlar çarpımı, öyle düşünüyorum. Oy oş. Kurban olduklarım, artık şöyle bir şey yapalım. Helal olsun, haberimiz var, mevcut elimizde. Birazdan o haberle artık hani bizden bu kadar demenin tam zamanı olsun. Sakın olabiliyorsa şimdilik hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın. Arif Güven.

Kurban olduklarım, malumunuz artık bugün de tabii ki de yüzdük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Öncelikle dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum çok teşekkürler. Malum amaç belli. Bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Güzeldi, keyifliydi. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de bugün de dağılma vakti geldi mesajları geliyor. Mesaj yollayan herkese çok teşekkür ediyorum. Finali biliyorsunuz tatlıya bağlıyoruz. Sonu mutlu biten bütün filmleri, bütün hayat hikayelerini, bütün radyo programlarını seviyoruz. Onca karamsar haberden sonra bir tebessüm olsun. Öyle birbirimize veda edelim istiyoruz. Buyurun bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. Ankara'da kuaförden saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk diye böyle bir haberimiz var. Şimdi bununla ilgili başka şeyler de söyleyeceğim. Ankara'da 7 yıldır kadın kuaförü Yasin Kirazlı kanser ve çeşitli rahatsızlıklardan dolayı saçı olmayan kız çocuklarına vatandaşların bağışladığı saçlardan ücretsiz olarak yavrum peruk yapıyor. Ankara'da çalışan kadın kuaförü Yasin Kirazlı Türkiye'nin çeşitli illerinde kanser ve genetik rahatsızlıklar gibi hastalıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarının hayalini gerçekleştiriyor. 28 yaşındaki Kirazlı müşterilerin bağışladığı doğal ve işlem görmemiş saçlardan saçı olmayan kız çocuklarına kafa ölçülerine göre özel peruklar tasarlıyormuş. Genetik rahatsızlıkları dolayısıyla doğuştan saçı olmayan 8 yaşındaki Suriyeli Hale Bereket'in keşke benim de saçım olsa mesajına da kayıtsız kalmamış ve dolayısıyla da bu kardeşimizin 8 yaşındaki kızın da hayalini gerçekleştirmiş. Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim diyor kendisi. Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj yolladığını da söylüyor. Ve diyor ki Kirazlı, bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan kız çocuklarına saç yapmaya karar verdim. Bugüne kadar 180'i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk daha var. Bununla ilgili saçın saçım olsun kampanyası var. Bilenler mutlaka biliyorlar ki takip de edebilirsiniz. Ben bunu bir televizyon programında bir çocuk söyledi. Oradan duymuştum. Velhasıl hani saçınızı saçı olmayan arkadaşlarımıza işte dediğimiz gibi genetik rahatsızlığı olabilir. Kanser tedavisi görevi olabilir. O arkadaşlarımıza aynen siz kendi saçınızı verebiliyorsunuz. Saçın saçın olsun. Saçım saçın olsun. Kampanya budur. İlgilenmek isteyen arkadaşlar varsa internetten çok daha geniş, ayrıntılı, detaylı bilgiyi elbette bulabilirler. Kirazlı sosyal medyadan gelen çocuklara kayıtsız kalmadıklarını belirtmiş. Kız çocuklarımızın kimsesinin dikkatini çekmeden okulda saçlarıyla özgürce dolaşmasını istedim diyor. Tamamen çok rahatım. Duyarlı insanlarınız bize bağış yoluyla saçlarını gönderiyor. Çocuklara daha uygun ve sağlıklı bir şekilde verebilme adına benim başlattığım bir proje bu. 2015 yılından beri devam ediyorum. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İçim buruk, duygu doluyum. Keşke bu çocukların kendi saçı olsa da bu durumlara ihtiyaç kalmasa diye konuşmuş. Aferin vallahi söylüyorum ne güzelmiş ya. Ben vallahi çok etkileniyorum ya. Bak bu tarz haberleri okurken de şu anda mesela bütün tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum vallahi. Derler ya işte dünya sizin gibi güzel insanların huyu sürmetine abi. Bir tık katlanabilir bir durum varsa sizin yüzünüzden, sizin sayenizden. Ben artık gideyim kurban oluyorum. Bu ablalar arkadan sürekli hakikaten eve gelirken şunu al, eve gelirken bunu al diyen ablalar gibi sürekli konuşuyor. Yemin ediyorum. Canım kardeşim bak gelir gelmez ne kadar güzel. Nevzat'ım son anda gelmişti. Helal olsun haberini yollamış. Onu da kullanacağız elbette. Gençlik. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

Eskiden çok gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

aylar perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Joker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Kuzey

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey, işini daha fazla

0: Insta.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152-0355-5566, alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172-211-66-15.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151-1898-1939.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152-0355-5566, alphahaircenter.de.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
3: O gözlerinden akan yaşları ben çoktan döktüm dostum. Taparcasına sevdim, onsuz yaşamam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz?

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme

0: Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restorana

0: Saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet,

Hepinize iyi akşamlar. Radyo Merhaba burası. Her akşam üzeri saat 17'de olduğu gibi bu akşam üzeri de Rose Gül Mobilya'nın katkılarıyla kulaklarınızdayız. Canlı yayını izlemek isteyenler için Radyo Merhaba'nın sosyal medya hesaplarından, TikTok'tan, Facebook'tan ve aynı zamanda Radyo Merhaba TV'den canlı canlı izleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yayınımıza katılmak istediğinizde bu güzel bayram akşam üzerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Reklamlardan sonra biraz sohbet edelim, olur mu? Hadi geliyorum, bekleyin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor.

daha çok bekleriz. Sarı saçlı mavi gözlüyü daha çok bekleriz. Çünkü kıymetini bilmediğimiz işte yaşadığımız dünyadan belli oluyor değil mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ülkemizi kurucu önderini ve bütün onunla birlikte emeği geçen bütün büyüklerimizi rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Bize her gün bayram demiş Ali Kaya. Kral, yazdıklarımı görmüyorsun galiba. Reklam yapalım, reklam. Yalçın Dayar, teşekkür ederim kardeşim, hoş geldin. Bekir abicim buradaysa Yalçın gibi değildir. Yalçın sadece izler ama Bekir abi mutlaka yayını paylaşır. Yalçın izleyicidir yani. O oturur böyle beleşe izler yayını. Ama Bekir abi geldiyse hemen bakıyorum, paylaştı düğmesine basıyor. Hemen paylaşıyor. Yalçın öyle mi? Değil. Yapmıyor. Ama yazıyorum bunları tek tek. Bayramın kutlu olsun Yalçın. Neredesin bu? Uyan bak bizim hallara. Uyan bak bizim hallara paşam. Sarı saçlım mavi gözlüm. Evet, Gençlik ve Spor Bayramı'nda önce isterseniz birazcık spordan bahsederek başlayalım, olur mu? Hı? Şimdi Fenerbahçeli kardeşlerimiz yıllardır şampiyon olamıyorlar. İşte fırsat. İşte fırsat diyorum size. Alın Sergen'i, olun şampiyon. Daha ötesi yok. Kim gelirse gelsin. Şimdi Haziran ayında Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilecek. Gelecek adam birazcık spordan anlıyorsa Sergen'i getirir. Şartlar ne istiyorsun kardeşim buna? Buyur şampiyon yap takımı. Mayıs ayı gelmeden, bak Mayıs'ın sonunu beklemeden şampiyon yapar Fenerbahçe'yi. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Çünkü Beşiktaşlı taraftarlara kırgınım. Sabredemediler. Kendi evlatlarına sabredemediler. Akılları, fikirleri şampiyonluk. Ben olsam Sergen'in yerine giderim Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım. Buyurun bakın derim. Cidden diyorum yani, şaka değil. Fenerbahçeli taraftarlar Sergen'i istiyoruz diye hashtag yapın. Yani bir şekilde sizi şampiyon yapacaktır. Bizim güvercinci Aziz Yıldırım'a bir telefon açayım da ona, o alır bak Sergen'i. O adam akıllı adam, alır Sergen'i. Çünkü Sergen şu an taraftarları tarafından sabredilmemenin üzüntüsünü yaşıyor. 250 milyon TL parasını bıraktı gitti. Daha büyük Beşiktaşlı var mı? Kim bırakır gider? Hiç kimse bırakmaz. Gelsin şeye, Fenerbahçe şampiyon olur. Bak bir Beşiktaşlı olarak hakikaten diyeceksin ki sen tabii ki Beşiktaş şampiyon olur. Ama bu şartlarda Beşiktaş önümüzdeki senede şampiyon olamaz. Çünkü sabırsız bir taraftar kitlemiz var. Sabırsız. Aa, şarkıya bak, şarkıya. Oğuz Boran, sevgili Oğuz kardeşim de bugün doğum günü, onun da doğum günü kutlu olsun. Oğuz Boran kulaklarınızda. Güzel bir Beşiktaşlıdır kardeşim. Nice yıllara Oğuz Boran.

Mehmet Topçu abimiz gelmiş. Her gün Atatürk diyor. Eyvallah. Senin zaten o şapkanı bir gün alacağım. O Atatürklü bir şapkası var Mehmet abinin. Çok hoşuma gidiyor. Hasan Kargın. Bütün ulusumuzun Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlu olsun demiş. Eyvallah. Orhan Topel merhaba. Ahmet abicim lahmacun diyor kampanyada kardeşim diyor. Ya, şimdi Ahmet abi tamam duyuruyor.

Evet. Sevgili dostlar, ayın 22'sinden 24'üne kadar Kaya Lahmacun'da lahmacun 1,50 euro. Doya doya lahmacun yiyin diye. Tamam oldu mu? Bak, ücretsiz reklam, sponsorluk istiyorum ona göre. Yap sponsorluğu ya, her gün reklamını yapayım. Pahalı değil, sana özel fiyat yapacağım, hadi. Peki valla. Ne olacak ya abi? Peki. Uğur Güneş kardeşim, teşekkür ederim. Ha bak, sınır koymuşlar. 10 taneden fazla alınmıyor değil mi? Maksimal 10 lahmacun alabiliyorsunuz. 1,50 euro. Yoksa düşünseniz, adam gelmiş bana diyor 2000 tane lahmacun yap diyor. Yaptır 2000 lahmacun, ondan sonra dışarıda satıyor. Fıstık gibi de lahmacun yapıyor. Geçen gün öğrencilerimizi ağırladılar. Çocuklar abi doyduk diyor. Tıkamasa doyurdular bizi diyor. Şimdi tıka basa doyurdular derken, sıradaki haberimiz ilginç bir haber. Akıllı canlı her zaman kendini kurtarır bu dünyada. Akıllı canlı, yani sadece insanlar değil tabii ki, hayvanların da akıllısı var. Yeni Zelanda'da bir kedi gizlice iki farklı ev arasında yaşamış. Bak bak, kediye bak, pisi pisiye bak. Evet, yan yana komşu olan iki evde yaşıyor kedi. Her aileye de o evin evcil hayvanıymış gibi, onlara size aitim, ben sizin kedinizim diyor. Birisi, ailenin birisi Oli adını vermiş, öbürsü Cleo adını veriyor iki ailede. Kedi düzenli olarak her iki tarafa da gidiyor. Bir o tarafa gidiyor, karnını doyuruyor, ilgisini görüyor, bakımını yaptırıyor. Ondan sonra öbür komşuya gidiyor, arka tarafta orada. Akıllı kedi kardeşim. Değil mi? Var mı kedi besleyen içinizde? Yalçın diyor, ben utandım diyor, paylaşmak zorunda kaldım. Ay ay ay ay, şaka diyorum ya, paylaşmasanız da olur. Vay bak, paylaşanlar var, ne güzel. Şimdi akıllı telefonsuz yapamıyoruz değil mi? Akıllı telefonsuz. Ben de yapamıyorum da, telefonu fişten çıkaramıyorum. Fişten çıkarıyorum. Abi yüzlük şarj 10 dakika içinde 15'e düşüyor. Bu nasıl bir telefondur? Atacağım en sonunda ama kaparlar diye atamıyorum. Neyse, geriye dönelim. Yerli milli otomobilimizden sonra yerli telefon için dev ortaklık. Evet, dev ortaklık. Artık ülkemizin de bir akıllı telefonu olacak. İsmi ne mi olacak? Aselsan ve Türk Telekom yerli akıllı telefon geliştirmek için güçlerini birleştirdiler. Evet. Yerli telefon 2027 yılına kadar seri üretime geçecek. Yani önümüzdeki sene yeni telefonumuz olacak. Ha diyeceksiniz ki, şimdi aynı fiyatı koyup, tamam bak, hatta bizim yerli telefonumuz adı ne olsun? Adı ne olsun? Yalçın olsun mesela. Tamam, yerli Türk telefonunun ilk ismi Yalçın olsun. Yalçın bir iPhone telefonla aynı kalitede olsun. Tamam, yine bizim insanımız gider iPhone alacağım diye düşünüyor. Bazı abiler kızıyor bana. Ben diyorum ki işte tok alacağım diyor. Ya o yerli mi? Ya kardeşim, patenti bizim elimizden bitti. Nokta. Konuşmaya gerek yok. A, kalite aynı mı? Fiyat da uygun mu? Alınır abi. Niye alınmasın? Allah Allah. Şimdi yeni telefon çıktığı zaman yerli telefon. Al. iPhone elimdeki telefon. Şarjdan çıkaramıyorum. E kalitesi iPhone'dan iyiyse niye almayayım ki ben kendi ülkemin telefonunu? Doğru değil mi Mehmet Topçu abi? He? Her gün Atatürk diyor. Yine yazmış, fotoğraf gönderiyor bu sefer de, eyvallah. Şimdi 0177 977 2772, yaz gönder okuyalım. TikTok'tan, Facebook'tan, her yerden canlı yayındayız. Kazım abi, bir kedimiz vardı dişi diyor. Dişi zannediyorduk ki, ismi Jennifer koyduk diyor. Dişi zannediyorsanız ya, kedinin dişisini erkeğini anlayamıyorsun. Ya gözün kör olmasın senin ya. Kedinin dişisini erkeğini seçemiyor musun ya? Hacı koymuşlar adını. Olsun, o da güzel bir isim. Değil mi? Hacı. Koyun.
Ben kedileri fazla sevmiyorum ya. Bak hayvan sever bir kişiyimdir ama kediler, hani ben güvercin besliyorum ya, gelir böyle benim güvercinlerimi yerdi, tamam mı, İzmir'de. O yüzden ben sevmiyorum kedileri. Kardeşim doyuruyoruz, gene geliyor ya. Kadehte yaptın bana bir oyun. Ama dişi diye kediyi götürüyorlar. Veteriner bakmıştır önce yüzlerine, böyle kardeş biz bu hayvanı beslemeyin de dişi mi erkek mi olduğunu ayırt edemiyorsunuz demiştir ya. Ben yumurtadayken biliyorum tavukların, kuşların dişi mi erkek mi olacağını. Ha, o kadar demişsin. Röntgen çekiyorum. Daha yumurtayken söylüyorum. Bunun içinden erkek çıkar, bundan dişi çıkar diye. Oğuz Boran, seviyoruz seni kardeşim. Canım aynı zamanda bugün torunum İlyas'ın doğum günü. Radyo Merhaba aracılığıyla İlyas'ımın doğum günü de kutlu olsun diyor. Nice yıllara İlyas. Hasan Kargın, dede. Ne güzel bir duygudur dede olmak. Ben dede olsam mesela radyoculuk yapmam. Ne yapacağım ki? Alırım torunumu bu havada. Ne işim var? Giderim parkta torunumu gezdiririm. Şimdi Hasan Kargın diyecek ki ben buradayım, seni izliyorum. O zaman gideyim torunu gezdireyim. Ne aldın torunu Hasan Bey? Dedeler acımaz paraya. Valla torun istesin yeteri. Kesin torununa bir 5000 euro hesabına para yatırmıştır. Göçü, gelin mi ettiler canımı? İşte bu güzel kardeşim. Piyasaya çıktığı gün diyor iPhone'umu satarım, yerli telefonu alırım demiş. Bravo. Koynumda sakladım, verdin sakın. Çalışıyoruz, çalışıyoruz değil mi? Çok çalışıyoruz ya. Cidden çok çalışıyoruz. Acayip çalışıyoruz. Avrupa'nın en çok çalışan milletiyiz. İster inanın ister inanmayın. Haftada ortalama 42 saatin üstünde çalışıyor Türkiye toplumu. O kadar diyorum size. 42 saat.

Evet. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramında öğrencilerim, çalışanlarım, arkadaşlarım, dostlarımla birlikte nerede olacağız? TGH Hospital Strasse 111 numarada bahçede çok güzel bir bayram kutlaması yapacağız ve o bayram kutlamasına ben biliyorum ki sizler de geleceksiniz. Hep birlikte orada olacağız. Zaten küçük ikramlar da olacaktır. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği de orada olacak. Biz dernek olarak orada olacağız. Aynı zamanda Radyo Merhaba olarak evde kullandığımız aletlerimizi getireceğiz. Orada canlı yayın yapacağız. İsteyen konuşacak, bütün dünyaya sesini duyuracak. Evet. Bahane istemiyorum. Abi şu oldu, bu oldu. Hava güzel. Bir kere havadan yana sorun yok. Quaresma 7. Benim adım Quaresma. Sen kimsin? Kimsin benim adımı kullanıyorsun? Quaresma geldi gitti. Şapaklara otuyor gel. Ama çok üzüldüm ya. İki gündür hakikaten bu Sergen'in gitmesiyle birlikte. Dedim ki ya bizi biz yapan bazı şeyler vardı. Onları da kaybetmeye başladık spor adına. Beşiktaşlar adına çok üzüldüm ya. Vallahi. Hani sabretmeyi unuttuk. Ne olurdu ki ya birazcık böyle sabretsek işte. Önümüzdeki sene de olmayalım. Ya da işte önümüzdeki 10 sene boyunca hiç şampiyon olmayalım. Ne olur yani? Dünya mı yıkılırdı? Yok. Değil mi? Ama o duruşumuzu bozmamalıydık böyle işte. Biz ne diyor Süleyman Seba rahmetli, iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz diyordu. İyi insanlığımızı kaybediyoruz. Kim ne derse desin bazı Beşiktaşlılar bana acayip kızıyorlar, neler yazıyorlar. Sen neden böyle yazacağım? Bundan sonra bende de tolerans bitti. Biz kendi evladımıza sahip çıkamadıysak bundan sonra kim gelirse gelsin Beşiktaş'ın başına. Bir maç bak, bir maç. Tolerans yok. Bir maç berabere kaldı mı direkt istifa yazacağım. Madem öyle. Değil mi? Aynen böyle. Ne güzel isim ya. Yorgun 58. Siz de yorgunsunuz tabii ki. Gün boyu çalıştınız değil mi? Herkes gün boyu çalıştı. Yani haftada 72 saat çalışamam. Ya git kardeşim ya. O kadar da çalışın. Nerede yatın? 8 saatten hesaplarsanız 6 gün çalışınsa 48, 50 saat hadi de. Ama çalışmak insana koymuyor biliyor musunuz? İnsana çalışmak için eğer home office çalışmıyorsan işten eve, evden işe gitmek abi. O zaman dilimi beni çok yıpratıyor. Şapaklara Kazım abi gençlik bayramın kutlu olsun diyor. Teşekkür ederim güzel kardeşim benim. Senin de bayramın kutlu olsun. Günde 12 saat çalışıyorum demişim. Bu çok iyi. Vallahi işçilik yapadım yine 12 saat çalışıyor. Zaten patron olunca çok çalışıyor kardeşim. İşçi çok saymaz ki. Yok soymadım olsun diyor. İşçilerin saati belli adam diyor. Mesela işçi adam ne yapıyor? Diyor ki ya ben 8 saat çalışıyorum diyor. Patron moralini bozmaya görsün. Almanya'daysa gidiyor doktora bir rapor alıyor. Bir hafta işe gitmiyor. Patron onu yapabiliyor mu? Yapamaz. Ben de artık ben diyorum benim patrona öyle diyorum. Bak ben işçiyim. Giderim doktora alırım raporumu diyorum. Moralimi bozma diyorum. Onu şeyi çok yapıyoruz ama bak bazı şeyleri açık açık konuşmak gerekir. Şimdi Türkiye'ye izine gidiyorlar tamam mı? Diyorum abi kaç hafta? 6 hafta iznim var diyor. E diyorum 6 hafta iznim var. Niye 6 hafta iznini hepsini bir seferde Türkiye'de kullanıyorsun? Yani burada işin çıkar bir şeyler olur. Arada izine ihtiyacın olur. 3-5 gün sok. Gerek yok diyor. Krank yaparım diyor. Bunu siz de duymuşsunuz. Vallahi bunu yapıyorlar. Saat çalışıyorsun demiş Ayşe Şahin. Ne güzel. 10 saat çalışıyorsa 2 saat mesai. Her gün 2 saat mesai yaptı mı? Tamam işte izin parasını oradan çıkartıyor. İzin parası derken
Bugün bir gazetenin birinde okudum. Mayıs ayında Türkiye'de 52 bin turizm ajantasında şey yapmışlar. İptaller olmuş. 52 bin. Az bir rakam değil ha. 6 hafta izni komple vermiyorlar ama bize demiş. O her iş yerinde bazı iş yerleri var Ayşem. Bazı iş yerlerinde gidiyorsunuz 6 haftanın hepsini istersen kullanabilirsin. Ama mantıklı mı dersen bence mantıklı değil. 6 hafta izni 6'sını da kullanmak gerçekten mantıklı değil. Düşsene buraya geliyorsun 6 hafta izin. Ha, arabayla giden aileler için 4 hafta şart. Evet, 4 hafta en az olması gerekiyor. Çünkü yollarda gidiyor. Bugün sosyal medya hesabında gördüm. Türkiye'de işte 200 küsür bin lira ceza ödediğini paylaşan bir arkadaş vardı. Sanki hayırlı bir iş yapmış gibi adam çıkmış orada diyor. İşte diyor şurada diyor yüzlük gidilecek yerde diyor 160'la gittim. Yok burada bunu gittim, şurada bunu gittim. Otobanlarda para ödemedim. Ondan sonra kapıda çıkarken yakalıyorlar bunu. Yapıştırıyorlar cezayı. Aslında bir anlamda kötü örnek. Niye? Biz Avrupalılar, Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar Türkiye'ye gittik mi kural tanımıyoruz. Bu buradan bunu çıkartıyor. Ortaya bunun çıkışı bu, başka bir şey değil yani. Dün uçak biletlerimi aldım. İnşallah uçacağız Antalya. Vay! Antalya. Kaç TL? Kaç TL biletler? He? Ali? Acaba kaç TL'dir şimdi uçak biletleri? Mesela Antalya tatil. Eskiden mesela 30 euroydu. Bak İzmir'de ismini vermeyeyim 5 yıldızlı bir otelde 30 euro günlüktü. Günlük ye iç her şey dahil 30 euroydu. Şimdi onlar bitti. Gurbetçilerimiz memlekette trafik canavarına dönüşüyor demiş. Vallahi doğru. Cidden yani adam burada 50'lik yolda 49'la gidiyor tamam mı? Bir oğlum Bursa heykelden bizi izliyormuş. Selam olsun Bursa'ya. Mustafa Bey aradı bugün haberin olsun bir oğlum. Şimdi adam Almanya'da 50'lik yolda 50 ile gidiyor. Türkiye'ye gittiği zaman değil mi Birol? Bas gaza bas gaza bas gaza. Hele bir de otobana çıktığı zaman o diyor parasını ödüyorum ben bu otobanın. Ama şimdi her yerde radar koymuşlar. Sabit radar var işte sen otobana giriyorsun çıktığın zamanki zaman dilimindeki hızını parayı alırlar abi. Adamdan parayı alırlar maruf dikkatli ol. 4 kişi gidiş geliş Antalya'ya 2260 euro. Abi bana kişi başını söyle. Ben öyle benim matematiğe kafam çalışmaz. Matematiğe kafam çalışsaydı. Ey yavrum ey. Ama 2260 euro. Abi çok değil mi ya? Hakikaten çok para ya. Bu arada Semih Cenk cumartesi günü akşam burada Hamburg'da olacak. Dün de söylemişti ki bu sefer bilet dağıtmıyoruz efendim. Biletleri ne yapacaksınız? Kendiniz alacaksınız. Nereden alacaksınız? İnternete gireceksiniz. Semih Cenk Hamburg konseri yazdığınızda çıkıyor. Oradan alabilirsiniz. Ve o aldığınız biletlerle canlı Semih Cenk'i izleyeceksiniz. Belki ben de giderim. 600 euro kişi başı. Evet 600 euro kişi. Çok değil mi ya? 600 euro kişi başı uçak bileti. Abi 565 euroymuş kişi başı. 1000 euro da öyle yese kişi başı 4000 de öyle eklediğin zaman abi hani 6-7 bin euro 3 hafta tatilde 2 hafta tatilde bilmiyorum bana çok geliyor. Ben belki cimriyim o yüzden olabilir mi? He? Olabilir değil mi? Cidden ya müthiş bir yüksek bir rakam bu ya. Bu kadar yani bana yüksek geliyor. Size bilemem yani ne diyorsunuz?

Ne aldınız sorusuna mütevazilik hakkımı kullanıyorum diyor. Hasan dedeme bak benim ya. Ben olsam şey, benim torunum olsa benim ona ilk alacağım şey, ilk doğum gününde hesabına 5000 euro yatıracağım. Evet. Okurken kullansın diye üniversitede. Kimi güler kimi ağlar garip halim. Öyle gidip de işte telefon alayım, ayakkabı alayım. Bırakın bunlarla hiç yaklaşmayın bile yanına. Vallahi yaklaşmayın. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diye yazmışlar. Teşekkür ederiz. Murat Cumart teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Esat Baba yine göndermiş 4 yapraklı yoncasını. Biz 500 euro aldık yaz tatilinde kişi başı, birinci ayda aldık, şimdi daha çıktı diyor. Bu sene çok pahalı demişler. Aa, bilmiyorum ama böyle giderse, eğer bu sistem bu şekil giderse yarın bir gün ya düşsene 500-600 euro bileti veriyor adam ya, hemen bizim ülkemizin yanında Yunanistan. Tatile gidiyor adam 1000 euroya ya. Ya biz sadece Nuskın'a kalıyoruz 200-300 euroluk. Kardeşim bir de üstüne. Uçak biletinin üstüne bir de Nuskın'a kayı ekleyeceksin. Tatilde yediğini ekleyeceksin. O zaman o tatil sana gelecek 7-8 bin euroya. Bilmiyorum. Sizce çok değil mi yani 7-8 bin euro bir yaz tatili için? Geçen hafta Antalya bir hafta otelde hepsi içinde torunla gelin adam başı 800 euro ödüyor. Uçak da içinde mi? Uçak da içindeyse iyi. Her şey dahil. Ama Antalya ya sonuçta. Ha, Çeşme'de falan olsa uygun derim. Antalya'ya herkes gidiyor. Ucuz çünkü orada böyle akşamdan kalan şeyi sabahleyin başka bir şey olarak önlerine koyuyorlar. İster inanın ister inanmayın. O her şey dahil otellerde ne zannediyorsunuz siz? Ben ciddi diyorum size ya. Annem olmasa ben başka ülkeye giderdim diyor. Benim annem de yok ya. Ne yapayım başka ülkeye mi gideyim? Olur mu, kardeşlerim var. Sen diyor neden bu kadar cimrisin yazmış. Kardeşim biz yokluğu bilen insanlarız. Allah Allah. Değil mi Ali abi? Ali söyleme değil mi? Yokluğu gören. Ama siz tabii ki siz paşa torunusunuz değil mi? Hepiniz paşa torunusunuz değil mi? Hepiniz zaten buraya gezmeye geldi atalarınız sizin böyle. Yani bir gidelim Almanya'da işte Hamburg çalışmak için gelmedik sizin atalarınız buraya. Gezmeye geldiler. Benim atalarım çalışmak için geldiler. Kardeşim biz yokluktan gelen insanlarız. Bak o yüzden ben şeyi çok sevmem. 19 Mayıs bayramlarının bende böyle bir acı yönü vardır. Evet, ülkemizin kuruluşu için çok büyük bir gündür 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı ama beni hemen öğrencilik yıllarıma götürüyor. Ben üzülüyorum o zaman. Öğrencilik zamanında yaşadığım hikayeleri burada anlatsam size, tamam mı? Hüngür hüngür ağlarsınız. Siz bir kanser mi yapacaksın, üzüyorsun dersiniz. Öyle. Yani öyle atmayın hava bana. Bana hava atmayın. Benim uçağım var demiş Maruf Parlak. Denizli'ye uçak havalimanı var mı Denizli'de? Orta şeker araba kiralama da günlük 70 euro olmuş diyor. Allah Allah. Abi 70 euro. Tabi bidonun yakıtını koy. 100'e bağlarsın onu sen o zaman. Günlük 100 euroya gelir. 1000 euro da araç kiralama değil mi? Çardak mıydı? Denizli'deki havalimanının adı Çardak mıydı? Öyle bir şey galiba değil mi? Senin de bayramın kutlu olsun İlyas Bey. Bugün akşam eve gittiğimde dizi izlemeyeceğim. Hadi sor İlyas abi, sor neden izlemeyeceksin de, hadi sor. Sonra tatil lüks oldu çocuklu aileler için. Evet doğru söylüyorsun. Bir de okul sezonunda okuyan çocuklar. Ya zaten çocukların ihtiyaçları her zaman çoğalıyor.
Bir de üstün üstlük böyle şey gelince işte tatil dönemi. E gitsen bir dert, gitmesen bir dert değil mi? Gitmiyorsun, boynun bükük kalıyor. Hakikaten bak ben böyle bayramlarda, seyranlarda çok üzülüyorum. Yani bütün çocuklar tatile giderken sizin çocuğunuz burada kaldığı zaman üzülüyor insan değil mi? Denizli'de havalimanı var. Ya biliyorum, Çardak Havalimanı değil miydi onun adı? Hemen ya bu Denizliler ne çabuk atlıyorsunuz hemen. Gaz veriyorum size. Aktarmalı ama. Direkt uçabiliyorsunuz mu İlyas Bey gibi? Uçamıyorsunuz. Çünkü İlyas Bey buradan biniyor uçağa. Diyor ki ben diyor Rize Havalimanı'na indir diyor. Onun özel uçağı var. Ben zaten hiç izlemiyorum diyor. Ben neden izlemiyorum? Çayım bitti. Çay olmadan dizi izlenmiyor. Yemeği yiyorsun, kahve. Ama Rize'nin böyle güzel organik çayı oldu mu güzel oluyor. İlyas abim mesajı aldı. Yolcu garantili havalimanı. O Kütahya'daydı değil mi ya? Kütahya'da mıydı yolcu garantili? 1 milyon 200 bin bine yolcu yıllar önce inecek demişler. Abi 200 bin yolcu gidiş gelişte kullanmamış. Ama parasını ödedik Allah'a şükür. Para çok bizde. Bizde para çok. Olmadı İlyas abi ederiz, çıkar biz oradan paraları, halleder. Behçet Bey, bayramınız kutlu olsun efendim.

0: son yıllarda bilmiyorum, siz de etkileniyor musunuz? Böyle duygusal insanlar çabuk etkilenir. Ben biraz fazla duygusalım, belki o yüzden olabilir ama dünyada böyle ya insanlık sanki bitiyormuş gibi geliyor bana. Yaşadıklarımızı gördüğümüz zaman böyle insanlık bitiyormuş gibi geliyor. Tam o sırada böyle hadi diyorum birazcık diyorum Twitter'a gireyim diyorum. Twitter'da bazı takip ettiğim yerler yok yok diyorum, insanlık ölmez ya diyorum. Var içimizde iyi insanlar, bu dünyayı iyiler bu dünyayı kurtaracak diyorum. Mesela Güney Kore'de bu sabah gördüm, kadınlar için öyle güzel bir şey yapmışlar ki geç saatte evine daha güvenli gitsin diye özel otobüs yapmışlar kadınlara. Evet, sadece kadınlar biniyor abi, biz canavarları almıyorlar oraya, kadınlar evlerine güvenli gitsin diye. Ve o belli duraklarda değil, kadınların ineceği yerde duruyor, onlara evlerine güvenli bir şekilde gitsin diye. Çok güzel bir uygulama değil mi? İşte insanlığı böyle böyle buluşlar bunlar yaşatacak diye düşünüyorum, değil mi? Mesela Hollanda hemen bizim yan komşumuz, değil mi? Hemen yan komşu, şurada 3 saatlik yol Hollanda bize. Hollanda'da bir tane sokak köpeği kalmamış ya, vallahi bak hiç bir tane sokak köpeği yok yani, sokakta bir tane köpek yok. Çünkü adamlar öyle bir kural çıkarmışlar ki ya uyutmuyorlardı abi, hani götürüp uyutup öyle değil yani. Köpekler öyle, adam çıkardığı yasada hayvan sahipliğini teşvik etmiş. Dev ücretsiz bir kısırlaştırma kampanyasıyla başarmışlar. Bizde öyle mi? Kardeşim bazen tatil yerlerinde görüyorsunuz. Tamam biz besliyoruz ama bazıları da o hayvanları gördüğün zaman acayip oluyorsun ya, değil mi? Sen nasıl bir adamsın? Her akşam konuşuyorsun. Bıkmıyor musun demiş. Yok abi, para kazanıyorum. Hurşit, merhaba. Teşekkür ederim. Anladın sen onu Hurşit. Eyvallah kardeş. Japonya'da bak, siz bana çok konuşuyorsun diyorsunuz da, Japonya'da bazı okullarda sessizlik dersi varmış. Evet. Sessizlik dersi. Derste çocuklar sadece sakin kalmayı öğreniyorlar. Oturuyorlar böyle sessiz sessiz kafalarını dinliyor. Bizde öyle mi? Tövbe, duramayız. Duramayız ya. Artık başkası var senin kolunda, kadere... İzlanda'yı bilen var mı içinizde, İzlanda? İzlanda'yı bilen var mı sizde? Reis onun için havalimanı yapmış Rize'ye diyor. Evet doğru. Nagihan Oktay, teşekkür ederiz efendim, hoş geldiniz. Kazım abi, buradaki en güzel çay hangi çay diye sormuş Alika'ya. Buradaki çay kardeşim öyle işte, yok şu marka bu marka, ben içemiyorum artık. Bak içemiyorum artık diyorum size, buradaki bakkallarda satılan çayı içemiyorum. Bu İlyas Baş denen adam var ya, bu bana çok büyük kötülük yaptı. Bana yalandan böyle bir kilo çay getirdi. Kardeşim bir alıştık getirdiği çayı içme. Öbür çayları içemiyoruz ya. Sanki boya içiyormuşuz gibi geliyor. Türk çayı abi, Rize. Organik Rize çayı. Önce suyu kaynatıyorsun. Üstüne böyle 2,5 yemek kaşığını koyuyorsun abi. Tamam mı? 15 dakika bekliyorsun. Çıkıyor demi. Mis gibi. Ülkemin çayı, şaşma. Öbür çayların hepsi yalan ya. Boya, başka hiçbir şey değil. Türkiye'de bazıları hep içiyor. Bana gelirken Mevlana getir, bana gelirken Ceylon çayı getir. Ya boya içiyorlar ya. Değil mi İlyas abi? He?
1: Aynı anda vurur. Sen ben ayrı yazılır. Gel biz...
0: İzlanda demiştim ya biraz önce size. İzlanda'da eğer kadınla erkek arasındaki maaş farkında erkekler kadınlardan daha fazla maaş alıyorlarsa, tamam mı? Şirkete şakadanak ceza yapıştırıyorlarmış. Adamlardaki demokrasiye bakar mısın ya?

aynı arabayı 10 yıldan fazla kullanmak normaldir demişler. E kardeşim, bir araba 10 yıldan önce zaten, benim arabam kaç yaşında? Tabi 11 yıl olmuş mesela. Neyse, telefon bozulana kadar ve kullanılmaz hale kadar kullanmak normaldir demiş. E öyle yapıyoruz zaten ha. Bekliyorum, İlyas abi bana telefon alacağım dedi de bekliyorum yani. Her gün işe yemek götürmek son derece normal bir şeydir diyor. Eskiden yok muydu? Hepimizin sefer tası vardı değil mi? Benim çıraklığımda vardı. Bilmiyorum siz hatırlar mısınız o günleri? Akşamdan evde kalan yemeği annem tasın içine koyardı. Sallaya sallaya işe giderdim. İş yerinde ısıtırdım, yerdim yani. Ne olacak ki? Ama şimdi öyle mi? Kafeye gidelim. İşte neydi o markanın ismi? Adını bile unutuyorum ben. O var ya, zenginlerin gittiği kahve firma. Orada bir tas kahveye 250-300 lira verirler. Ondan sonra Kazım kızdığı zaman İlyas abi bana diyor ki sen niye kızıyorsun böyle her şeye? E kızmayayım da ne yapayım abi? Normal değil mi evden yemek götürmek? Gayet normal. Mesela aynı kıyafetleri, aynı ayakkabıları tekrar tekrar giymek çok normal demiş bilim insanı. Ya bunu bilim insanı olmana gerek yok ki. Şimdi şu benim üstüme giydiğimi. Akşam gidip yıkarım, sabah gelir gene giyerim. Kim ne diyebilir? Ayıplar mısınız böyle bir şey yapsam mesela? Ya utanmıyor musun? Sen dün o tişörtle geldin de bugün niye aynısını giydin? Hiçbir şey olmaz. Ben öyleyim abi. Ha, şunu yapabilirsiniz. Mesela marka bir telefona, marka bir tişörte parayı harcayacağınıza gidin, çok güzel böyle sakin bir Ege kasabasında böyle güzel bir eviniz olsun. Orada böyle o kuş seslerinde, deniz kıyısında, yaşınızın erkenden gidebildiğiniz en erken zamanda gidin orada böyle 3 ay 5 ay tatilinizi yapın. Gelin burada biraz takılın. Hasan Kargın abi gibi torunlarınıza bakın. Değil mi? Ne güzel hayat. İki ayrı kalp aynı anda vurur. Sen ben. Adam da maddi durum el vermiyor. Tamam mı? İlla onu alacak. Kredi kartı geç. Türkiye'de çok moda mesela kredi kartı. Burada değil Allah'tan. 9 taksit yapalım, 6 taksit yapalım. Ve sanki kendisi ödemeyecekmiş gibi geliyor kredi kartı kullanan. Ama aslında maddi durumun el vermediği şeylere hayır demek çok normal bir şey. Hayır diyebiliriz çocuğumuza. Gel biz olalım ne olur. O yüzden normal olalım, normal. Değil mi? Kafayı sıyırmış bir halim var diyor Esat abi. Esat abi 23 senedir yeni fark ettinse kusura bakmayacaksın yani. Ben de senin kafandan şüphe duyarım. 23 senedir beni tanıyorsun. Kafayı sıyırmış bir halim var diyor. Balatalar çoktan gitti abi. Bizi anlatır dururun kadehin dolu kalkıyor yok oluşuna. Ama Kerim'in şarkısı çok seviyor bu. Ya şarkı demişken mesela bu gençlerin dinledikleri bu işte müzik dinleme Spotify falan var ya, buradaki dinleyici oranlarına baktım bugün en çok kim dinleniyor diye. Kardeşim o hav havlayan bir çocuk vardı ya, ismini de bilmiyorum, neydi onun adı ya, LV Bell C5 midir ne, garip bir ismi var adam, kendi adını da koy. 8 milyon 800 kez dinlenmiş adam bir ay içinde, Türkiye'de en çok dinlenenmiş. Spotify'da dinlendiğin zaman para kazanıyorsun. Türkiye'de abi tövbe, birisi bana dese ki aç şunu şarkısını böyle arabada giderken dinle. Dinlemem ya. Vallahi dinlemem. Adam 9 milyona yakın bir ayda dinlenme oranı var. Ha parayı götürmüş. Allah bereket versin. Blok iç. Blok için bir iki şarkısını dinliyorum. Motive diye birisi var. 6 milyon kez dinlenmiş adam. Adamın adını ilk defa duyuyorum bir radyocu. Motive diye adam rap söylüyor bu gençlere. Hep bunu gençler yapıyor. Epio, tamam Epio'yu biliyoruz nereden? İşte dizideki filmlerin, film müziklerinden, tamam. O bile o köpek gibi havlayan çocuktan 2 milyon eksik dinlenmiş ya. Allah Allah. Bakayım şu listeye bir göz atıyorum bir taraftan da. Mero var 4 milyon 600 dinle. Pozi diye birisi var 5 milyon dinlenmiş. Arkadaş insan. Sefo. Ha Sefo'yu biliyorum. Şeyle Demet Akalın'la. Ne diyorlar onun ismine?
düet yapan çocuk. Norm Ender, onu da duydum. İsmen duydum ama şarkısı nedir diye sorsanız bilmem yani. Arkadaş, adamın adı Kavak'mış bak mesela. 3 milyon dinlenmiş. Zagopa'dan bile fazla dinlenmiş. Allah Allah. Kalpleri taşıyamazsın. Ben seni öpmelerim. Sallandım indim havuza, Harput Kavşağı'nı çal diye Esat abi. Çalarız baba, sen yeter ki iste ya, vallahi Allah. Harput Kavşağı mıydı onun ismi? Harput'tur, öyle yazınca çıkıyordu galiba. Çıkıyor. Şimdi geliyor şarkının ardına, onu da ekleyelim. Harput Kavşağı. Güzel hareketli abi. Neymiş o Mero falan? Adam çıkıyor havlıyor, para kazanıyor ya. O müzik ne olacak işte, 3 gün 5 gün değil mi? Temaslı mı temassız mı, bu kelime meşhur Türkiye'de demiş. Ali doğru söylüyorsun. Temaslı mı temassız kardeşim. Aman abi, uzak dur, uzak dur. Al. Beni boş ver, anlayamazsın. Ay, hadi neşeli bir şarkı gelsin. Hadi bastır.

0: Maruf sen bakma, Esat abi kafayı sıyırdın mı diyor ama unutmam bazı şeyleri ben. Bilim insanları duyurmuşlar efendim. Ya bunu duyurmana gerek yok ya. Bilim insanı bunu ya bize bildiğimiz şeyi anlatıyor bilim insanı. Neymiş efendim? 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde hızlı bir artış olacakmış. Sallandım. Kadınların bu kadar çok şey istediği dünyada tabii erkekler kahırdan ölüyoruz ya. Sallandım indim aşağı, baktım ki harput kavşağı. Yarimin evini sordum, dediler ki baş aşağı. Esat baba yarın sabah senin için çalacağım bu şarkıyı. Dediler ki baş aşağı. Hoppa!
1: Kardeş bura neresi? Dediler ki Gazi Caddesi. Kardeş burası neresi? Dediler
0: 185 ülkeden veriler almışlar efendim. Yapılan araştırmaya göre erkeklerde kanser vakaları 2050 yılına kadar %84 oranında artacağı belirlenmiş. Evet o belli, onu biliyoruz. Avustralya'daki üniversite yapmış bu anketi. 185 ülkeden verileri almışlar. Erkekler dikkat edin kendinize. La ölüm de hepimizin gelecek başına. Aman. Akıllı olun, akıllı. Turkish Boxer. Merhaba. İtalya'da bir sanatçı görünmez bir heykel yapmış efendim. 18 bin dolara da satmış. Alıcıya eserin gerçekten var olduğunu kanıtlayan bir sertifika verilmiş. Abi akıllı adam bu işte bak. Görünmez. Görünmez heykel diyor. Tamam koyuyor böyle bak diyor. Bak burada diyor görünmez heykel var diyor. Bir şey yok aslında. Bütün millet böyle duruyor bakıyor etrafında bir şey varmış. Yok ama. 18 bin dolara satmış. Abi işte böyle bir adam bizim ülkemize ekonomi bakanı yapacaksın. Dediler ki harput kalesi. Yarimin evini sordum. Vallahi ciddi diyorum bak böyle bir adam ekonomi bakanı yapacaksın. İşte bu. Pirzola yapsaydın gelirdim Yalçın. Sosis yemiyorum. Niye siliyorsun kurnaz? Sanki sildiklerinizi göremiyoruz. Ne yazıyorsanız, ne paylaşıyorsanız sildiğiniz anda bile biz görebiliyoruz efendim. Kerimcim sağ olsun o sistemi ayarlamış. Siz sadece kendinizde siliyorsunuz. Biz de görüyoruz. Yalçın bahçede sosisleri atmış. Siliyor bir de. Kızdırıyorsun beni. Bak beni kızdırıyorsun. Düğün var haftaya. Kilo alacaksın. Takım elbisenin düğmesini ilikleyemeyeceksin. Biraz boğazından kır.

0: Yapıştı.
1: Kardeş buranı ne?
0: Dünyada en çok satan telefon markaları 2025 yılındaki listeyi paylaşmışlar bugün efendim. Dünyada en çok satılan Amerika Birleşik Devletleri menşeli Apple. Güney Kore menşeli Samsung. Apple 235 milyon adet satılmış 2025 yılında. Samsung ise 226 bin satışta. Şimdi Huawei Çin malı 38 milyon satılmış. Ya Çin'de zaten satsan Huawei milyar yapar ya. Allah Allah, 10. sırada Huawei. Tecno diye bir telefon markası, o da yine Çin. 39 milyon. 9. sırada Motorola var. Amerika Birleşik Devletleri 48 milyon satılmış. 7. sırada. Apple'a bakar mısınız ya? Apple'la Samsung bütün hepsini, ikisi katlıyor bütün dünyadaki telefonu. Allah Allah. Ne tavsiye edersiniz mesela yeni bir telefon alacak olsam, ya da siz bana yeni bir telefon alacak olsanız hangi marka bir telefon tavsiye edersiniz? Kullananlar yazsın ama bak. Gaz vermeyin bana, yanlış telefon aldırtmayın. Esat abi, daldan dala zıplamıyoruz. Zaman geçirmeniz için yapıyoruz bunu. Zeynel Abidin, hoş geldin. Eyvallah kral. Elmalı'dan şaşma diyor. Maruf Berlin'den yazıyor. Evet. Hep beraber diyor. Şöyle silme işte, böyle gel bana. Düğünden sonra mangal yapacağım diyor. Hadi bakalım. Kuru pilav var istersen diyor. Afiyet olsun Osman'ım. Zılgıt çalın halaya. Haydi eller havaya. Zılgıt çalın halaya. Yarı kalkmış oy. Hadi bakalım. Saatler kaç? Aa, yayını bitireceğiz. Yarın sabah canlı yayındayız. Kerim'le birlikte. Perşembe günü sürpriz bir konuğumla canlı yayın yapacağım. Cuma günü Kerim'le, cumartesi günü Kerim ve Helin sizlerle birlikte. Alışıyorsunuz değil mi Helin'le yayınlara? Kerim'le Helin güzel yapıyorlar. Kahkahalı, böyle gülmeli falan, hoşuma gidiyor. Aferin gençler. Pazar günü de canlı yayınımız olacak, onu da söylüyorum. Samsun'dan şaşmayın diyor. Sağlam telefon demiş Hendi. Sallandım indim aşağı, baktım ki harbi. Lan bu da sağlam da ama yaşlanmış benim gibi ya. Şimdi iPhone'un kaç çıktı en son? iPhone kaç var en son? Bu iPhone 12'ymiş benim kullandığım. Hani dedim kendi kendime, Esat abi emekli olunca belki yeni model alır falan. Hiç tık yok, hiç sesi yok. Hiç. Emekli maaşın tek yiyor. Dediler ki gazi caddesi kardeş. Apple, bana bir tane yenilemek gerekiyor demiş. Hasan Bülent abi, gidiyorsun tamam mı? Kimliğini götürüyorsun, ya da Alman vatandaşıysan kimliğini, Türk vatandaşıysan pasaportunu götürüyorsun, banka kartını götürüyorsun. 5 dakikada son model iPhone telefon verirler sana. 5 dakika. Bana diyor border collie lazım diye. Alma alma. Almayın abi. Hayvan beslemek kolay değil. Ömrünüzün belli bir bölümünü ona adaman gerekiyor. Hazır mısınız? Ailece. Herkes sevecek. Bir köpek cinsi biliyorsunuz, border collie. Onu alıyorsunuz. Sonra izine gideceğiz, ne yapacağız dersiniz. Şuraya gideceğiz, ne yapacağız. Bak ayağımın altında yatıyor. 6 gün sonra doğum günü. Bakalım doğum gününe Esat babası ne gönderecek Kupra. Boşlar, cumal kışlar buraya.

Bir adamın sevdiği kadın için yazdığım o muazzam söz demiş. Ne demiş acaba? Sensiz diyor yok olmaktan korktuğum için senin beni yok etmene göz yumuyorum. Abo, kelimelere bak. Wow. Sensiz kalmaktan yok korktuğum için diyor senin beni yok etmene göz yumuyorum diyor. Bunu biliyor musun Kazım abi demiş. Neye bakayım? Ha. Biliyor musun tam? Japonya'da çocuklar genellikle 10 yaşına kadar sınava girmiyormuş efendim. Evet. Bu süreçte notlardan çok nezaket, saygı ve karakter gelişimine odaklanıyormuş. Evet. Güzel bir taktik. Dün mesela burada bir konuşma yaptım bizim gençlere. Aldığınız not hiçbir şey önemli değil dedim. Önce mutlu çocuk olacaksınız. 10-15 dakika sohbet ettik çocuklarla. Dedim ki illa pek iyi ders almak önemli değil. Mutsuzsan o pek iyinin hiçbir kıymeti yok. Önce mutlu olacaksın. Hadi bakalım. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Minnetle, rahmetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz.

yayının başında diyor, senin diyor Fenerbahçe için söylediklerinde ciddi misin abi diye yazmış bir Fenerli kardeş. Vallahi ciddi söylüyorum. Fenerbahçe'nin olsam Sergen Yalçın alırım. Görsünler bak nasıl sizi şampiyon yapıyor. Bu kadroya bir golcü alın yeter bak. Başka kimseyi almayın. Sergen inatçıdır. Cooper'ın doğum günü diyor 25'inde diyor. Evet. 6 gün var işte Esat abi.

Bugün bu yayının sizlere ulaşmasını sağlayan Rose Gül Mobilya, Halstenbeck ve Lübecker Strasse şubeleri, çok teşekkür ederiz. Hasar tespit uzmanı Bülent ve Mehmet Akpınar kardeşlerimiz, teşekkür ederiz. Krediye ihtiyaç duyduğunuzda banka gezmenize gerek yok. Hiç gerek yok. Five Broker'a bir telefon açıyorsunuz, bir randevu alıyorsunuz, gidip kredi işlemlerinizi oradan. Yani ev alacaksınızdır, işte ne bileyim araba alacaksınızdır. Yani yapacağınız her türlü krediyi oradan almanızı tavsiye ederiz. Bankaya bakarak daha avantajlı olacaksınız. Bankaya da gidin tabii. Sorun. Bakın bakalım aradaki fark nasılmış.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılmış güzel bir şarkıyla vedamızı yapacağız. Yayını öyle başlatmıştık, öyle de bitirelim. Senin de bayramın kutlu olsun diyorlar. Eyvallah Murat. Unutmuyorsunuz, yarın sabah görüşüyoruz, tamam mı?

Özlemle, rahmetle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hepinize iyi bayramlar, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Yarın sabah 9'da görüşürüz. Eyvallah.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar sona.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, böylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim. F

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Kokular saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız solmuş geceler.

saçılmış odaya her yere.

aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: seninle bir saniye yeniden olsam yeter. Dudağının değdiği kadehi bulsam yeter. Öyle bir özdeyiş bu. Ah, öyle bir son yalvarış. Vazgeçtim kavuşmaktan. Dizinde ölsem yeter.
1: Böyle bir geceydi, hatırlar mısın?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.